Onun huzurunda bulunanlar ona ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları Rahman evlat edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de bildiklerini de bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ilah o değil, benim diyecek olsa ki demez, biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz, senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar
ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu, ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiyle uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun onları Rabbinin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da, atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da, bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu ilahlarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin, belki birileri şahitlik eder dediler. İbrahim getirilince, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi. Sonra dönüp birbirine, asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Biraz sonra yine dönüş yaptılar. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen ilahlara mı tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız? Dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik. İbrahim için serin ve zararsız ol. Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e İshak'ı ve fazladan bir armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları
emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da doğru hüküm yeteneği ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona ayrı efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da, Yunus'u da zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur, seni tenzih ederim, gerçekten ben kötü işler yapmışım diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir.
Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve

ve ahiret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenenini de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum. Belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Hac Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kıyamet sarsıntısı gerçekten büyük bir olaydır. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşürecektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Çünkü Allah'ın azabı, kıyametin dehşeti çok çetindir. Hal böyleyken insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışır ve her asi şeytanın peşine takılır. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır: Her kim şeytanı dost edinirse o da onu yoldan çıkaracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar! Öldükten sonra dirileceğinizden kuşku duyuyorsanız şunu unutmayın ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alaktan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Ve biz dilediğimizin rahimlerde belirli bir vakte kadar kalmasını sağlarız. Sonra sizi bebek olarak çıkarırız ki daha sonra yetişkinlik çağı

ve onun her şeye gücü yeter. Kıyamet vakti şüphe yok ki gelip çatacaktır ve Allah kabirde yatanları diriltecektir. İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük taslayarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışır durur. Onun dünyadaki payı rezil rüsva olmaktır. Kıyamet gününde ise ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir.

kuvvetinden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Musa birden içinde bir korku duydu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekileri at da onların yaptıklarını yalayıp yutsun. Onların yaptığı sihirbaz hilesinden ibaret. Sihirbazsa amacı ne olursa olsun başarıya ulaşamaz. Sonunda sihirbazlar secdeye kapandılar ve biz Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun şöyle çıkıştı. Ben size izin vermeden ona inandınız öyle mi? Anlaşıldı.

Bel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Sekizinci cüz. Dinleyiciniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetler yer almaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunaktan nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi yani döllenmiş yumurtayı alakaya yani rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adele giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, yani zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak dersler vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik.
Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi. Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz
bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki, sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu? De. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? De. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz? De. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette kadiriz.
Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni gönder de geride bıraktığım dünyada iyi şeyler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik, bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlatmayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur. Pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa,

Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüklüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsnü zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Bunu da önemsiz sayıyordunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah. Bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin

0: olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Bilinsin ki Allah onların zorlamaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya ve batıya da ait olmayan yağın neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde sabah akşam Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çıkan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını da tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük bir yemin ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu anki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkâra saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkârcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resul'ün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden dirilişte ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmaklar aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak. Sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular, diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Davud'a verilen mülk ve saltanat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisiyle birlikte sabah akşam tesbih etsinler diye biz dağları ve toparlanıp gelen kuşları Davud'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi. Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik. Ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz, hüküm verme yeteneği verdik. Sa'd suresi 18, 19 ve 20. ayetler.

Yüce kitabımız Kur'an'da adı çokça zikredilen peygamberlerden biri de Hazreti Davud'dur. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. İsrailoğullarına gönderilen Hazreti Davud hem peygamber hem de bir hükümdardı. Hazreti Süleyman'ın babasıdır. Kudüs'te doğmuştur. Orada yaşamış ve yine orada vefat etmiştir. Dört büyük kitaptan biri olan Zebur kendisine gönderilmiştir. Hazreti Musa'dan sonra azgınlaşan İsrailoğulları, Tevrat'ın hükümlerini değiştirmişler, peygamberlerini dinlememişler ve ahlakları tamamen bozulmuştu. Bunun üzerine Yüce Allah, Amalika kavmi hükümdarı Calut'u İsrailoğullarına bela olarak gönderdi. Calut, İsrailoğullarını vatanlarından sürüp çıkardı. Büyük katliamlar yaptı. Bütün peygamberler gibi Hazreti Davud da insanları Allah'ın dinine davet etti ve adaletle hükmetti. Kudüs'ü başkent yaptı ve Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattı. Mescidin yapılıp bitirilmesi işini oğlu Süleyman'a vasiyet ederek 100 yaşında vefat etti. Hazreti Davud'a verilen üstünlüklerden bir kısmı Kur'an'da zikredilmiştir. O her şeyden önce bir peygamberdi. Aynı zamanda kendisine saltanat da verilmişti. Allah ona hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediğini öğretti. Rivayete göre Amalika ordularının başında Calut bulunuyordu. Talut'un ordusunda ise Davud aleyhisselam vardı. Hazreti Davud daha küçük yaşta bir delikanlıyken hak davanın amansız düşmanı, zorba ve güçlü ordulara sahip olan Calut'la yaptığı mücadeleyi kazandı ve bu savaşta Calut'u sapan taşıyla öldürdü. Zalim hükümdar Calut'un daha önce gasp ettiği bir sandık vardı. İsrailoğulları tarafından kutsal kabul edilen bu sandıkta Hazreti Musa ile Hazreti Harun'un ailesinin mirası bulunmaktaydı. Bu savaşta Hazreti Davud söz konusu sandığı Calut'un elinden kurtardı ve İsrailoğullarına geri iade etti. Talut'un ölümünden sonra Hazreti Davud İsrailoğullarının hükümdarı oldu. Davud'la birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Andolsun Davud'a tarafımızdan bir lütuf verdik. Ey dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin dedik. Demiri ona yumuşattık ve boy boy zırhlar yap. İşçilikte de ölçüyü tuttur. Ey müminler! Salih amel işleyin. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. Yukarıdaki ayetlerde de belirtildiğine göre Allah-u Teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Sesi çok güzel ve tesirliydi. Yanık sesiyle Zebur'u okumaya başlayınca kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte okunan Zebur'u tekrar ederlerdi. Allah Hazreti Davud'a demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi verdi. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar Hazreti Davud'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Konu başında yer verdiğimiz ayette Hazreti Davud'a hikmet ve faslel hitap verildiği belirtilmektedir. Hikmet, ilim ve peygamberlik gibi manalara gelir. Böylece o, hikmetle Allah'a nasıl kul olunacağını bilmiş, hayatı nasıl değerlendireceğini öğrenmiş, idareciliği en üst seviyede icra etmiştir. Ayetin sonunda yer alan faslel hitapsa, bitirici, ayırıcı, halledici, hallü fasledici bir söz özelliği, bir hitap imkanı anlamlarına gelmektedir. Rabbimiz ona büyük bir söz belagatı ve fesahatı vermişti. O konuştu mu her şeyi ayan beyan eder, her şeyi çözüme kavuştururdu. Sözü, hükmü çok net ve açıktı. Hazreti Davud çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla,
geceyi namaz kılarak ibadette geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a en sevimli oruç Davud'un orucudur. O bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Allah'a en sevimli namaz da Davud namazıydı. O her gecenin yarısında uyur, üçte birinde namaz kılardı. Altıda birinde de yine uyurdu. Buraya kadar Hazreti Davud'dan bahsedilen ayetlere ve tarihi bilgilere kısaca yer verdik. Elbette Kur'an'da zikredilen peygamberlerin hayatları sadece geçmişten bahseden tarihi kıssalar olmayıp bizim ders ve ibret almamız içindir. Buna göre Allah'a gönülden bağlı olmamız ve ona kulluktan asla vazgeçmememiz gerekir. Her zaman adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre hareket etmeliyiz. Sahip olduğumuz servet ve makamlar bizi asla şımartmamalı. Bozgunculuğa ve fesada sevk etmemeli. Öyleyse imanımızın birer yansıması olan ibadetlerimizi mutlaka yapmalıyız. Allah'a olan hamd ve şükrümüzü daima yerine getirmeliyiz.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26 ila 31. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Zuhruf Suresi 44. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. Ayeti Kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Mushaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah, hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında, utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, ''Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır.'' der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, ''Allah'tan hakkıyla haya ediniz.'' buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek, duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya, kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte, kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, ayağının kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Nuh Aleyhisselam ve kavmi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenemez. Keşke bilseydiniz." Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlıyorsun diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler. İnanmakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler." Nuh Suresi 1 ve 7. Ayetler. Bu ayeti kerimelerde Hazreti Nuh'un kendisinden önce gelen birçok peygamber gibi halkın ileri gelenlerini İslam'a davet ettiği ancak onların inanmadığı anlatılmaktadır. Ayrıca halkın kendilerini felakete sürükleyen kimselere tabi olduklarını ifade buyurarak onların servet ve evlatlarıyla övünen kimselere tabi olmalarını Cenab-ı Hakk'a şikayet etmektedir. Ayetlerde sadece dünyevi nimet ve ikballere önem verilmesinin uzun vadede mutlaka manevi değerleri yok edip toplumun temel dokusunu tahrip edeceği gerçeğine de ayrıca vurgu yapılmaktadır. Peygamberlerin ve onların varisi olan alimlerin görevi, üzerlerine düşen davet görevini eksiksiz yapmaktır. Nitekim Hazreti Nuh'un gece gündüz demeden bütün gücüyle halkının kurtuluşu için çalıştığı, böylece sorumluluğunu yerine getirdiği bildirilmektedir. İnsanların bu daveti kabule yönelmesi ise Allah'ın hidayet etmesine bağlıdır. Hazreti Nuh'un oğlu ve hanımının iman etmelerini sağlayamaması, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e iman ettirmede muvaffak olamaması bunun en güzel delilidir. Hidayet ve dalalet Allah Teala'nın elindedir. İmanı olmayan veya imanının gereklerini yerine getirmeyeni peygamber dahil kimse kurtaramaz. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kimi ameli geri bırakırsa nesebi onu ahirette öne geçirmez." Bu nedenle halkımız arasında yaygın olan "ben hoca oğluyum, ben hacı oğluyum" gibi sözler yersiz laflardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya şöyle demiştir: "Ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendini ateşten koru. Ben Allah katında sizin için hiçbir şey yapamam." Ayet-i kerimelerde insanlar iman ederlerse mutlu ve huzurlu olarak yaşayıp ölecekleri ama iman etmezlerse mutsuz ve huzursuz yaşayacakları, nihayet hayatlarının felaketlerle son bulacağı anlatılmaktadır. İman ne kadar toplumun huzur ve esenliğinin kaynağı ise işlenen günahlarda o kadar huzur ortamının gerilemesine sebeptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarıyla yakaladık." Hazreti Nuh'un şartlara ve kişilerin özelliklerine göre tebliğlerini açıktan veya gizli olarak sürdürdüğü bildirilmekte, böylece irşat ve tebliğde bulunan Müslümanların bu farklı davet ve tebliğ metotlarını kullanabileceklerine işaret edilmektedir. Ayrıca tebliğde muhatabı ikna ve ilzam için çeşitli deliller

0: ler getirilmesi de önerilmektedir. Nitekim Hazreti Nuh, Allah'ın insanı aşama aşama yaratarak mükemmel bir varlık haline getirdiğini hatırlatıp, insanın ona minnettar olması, varlığını ve birliğini tanıyıp kulluk etmek suretiyle minnet ve şükrünü göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.
1: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Nuh Suresi 1 ila 28. ayeti kerimeler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzü

Yüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Kerim Öztürk. Bakara Suresi 254 ila 256. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Alım, satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi, Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır.

ıstıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

İnsanın aceleci ve nankör olması. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Yunus Suresi 11 ve 12. Ayetler. Bu ayetlerde insanın vasıfları sergilenmekte, karakteri, huyları, eğilimleri ve zaafları konusunda bilgi verilmektedir. Yüce Mevlamızın azapta acele etmediği, bu dünyada insanlara imkan verdiği ve zaman tanıdığı bildirilmektedir. İnsana genel özellikleri açısından baktığımızda aceleci bir yapıya sahip olduğunu fark ederiz. İnsanların yine genel olarak dünya nimetlerini elde etmede bir hırs, aşırı bir istek içinde olduklarını görebiliriz. Aceleciliğin insanın yapısında bulunduğunu şu ayeti kerime de ifade etmektedir. İnsan çok aceleci yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göndereceğim. Şimdi acele etmeyin. Enbiya Suresi 37. Ayet. Bu ayet ayrıca ahiretteki nimetleri veya azabı bu dünyada görmek isteyenleri ikaz etmekte ve Allah'ın vereceği mükafat ve cezayı görmek için acele edilmemesi gerektiğini ifade buyurmaktadır. Okuduğumuz ayetlerde Allah'ın insanlar gibi acele etmediğini anlıyoruz. Yüce Mevla, dünya hayatının bir imtihan yeri olması nedeniyle insanların yaptıklarının karşılığını bu dünyada görme hususundaki isteklerini yerine getirmez. Ancak onlara günahlarından dönme ve tövbe etme imkanı tanımaktadır. Eğer böyle olmasaydı, ilk günahlarından itibaren hem onların hem de imtihan dünyasının sonu gelebilirdi. Ayrıca sonuçları açıklanan imtihanın da bir değeri olmazdı. İnsanın yerilen bir diğer özelliği de nankör olmaya yatkın olmasıdır. İnsanlar zor anlarında Yüce Mevla'ya sığınır, yardım dilerler. Böyle zamanlarda ibadetlerini yerine getirme ve başkalarına iyilik yapma hususunda daha bir titizlik gösterirler. Bu şekilde bela ve musibetlere maruz kaldıklarında insanların Allah'a yalvarmaları, onu düşünmeleri, hatırlamaları güzel bir özelliktir. Fakat biraz zaman geçince veya sıkıntıları ortadan kalkınca Allah'a dua etmeyi unutup ibadetlerden uzaklaşmaları, bazen de isyan etmeleri Müslümana yakışmayan, Allah'ın hoşlanmadığı bir durumdur. Bu ayetlerden anlamamız gereken, Allah'a gerçekten iman eden kimsenin zor anlarında, rahat olduğu dönemlerde, gençliğinde, yaşlılığında, zenginliğinde, fakirliğinde, makam ve mevki sahibi olduğunda, kısacası hayatının her anında Allah'ı anması ve ibadetlerine devam etmesinin gerekli olduğudur. Allah, insanlara bazen nimetleri verir, bazen de o nimetleri insanların elinden alır. Müslüman, bunların bir imtihan vesilesi olduğunu bilmelidir. O, her anında Rabbini düşünmeli, ona yalvarmalı, ibadet etmelidir. Nimet anında da, sıkıntı anında da Rabbi ile diyaloğunu sürdürmelidir. Faydacı bir tavırla hareket etmek, Allah'a inanan, onun varlığını, birliğini, hükümran olduğunu kabul eden bir Müslümana yakışmaz.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerime.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin ey inkârcılar? Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimus salate ve atuz zekah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Numan Akbaş. Hadid Suresi 1-10. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Es-Samet. Hacetlerin giderilmesi, sıkıntıların sona ermesi için güvenilip dayanılacak tek merci. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların hacetlerini rahmetiyle gideren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir şeye yönelmek anlamındaki samt kelimesinden türeyen samed esması, ihtiyaçların giderilmesi için kendisine başvurulan kimse anlamına gelir. Allah'ın samed oluşu, varlıkların ihtiyaçlarını gidermesi için kendisine başvurmasıyla, yaratılmışlara özgü acz ve ihtiyaçtan münezzeh olan Rabbin de bu ihtiyaçları sonsuz ikramı ve bekasıyla tamamlamasıyla tecelli eder. Kitab-ı Mübin'de İhlas suresinde Rabbimiz kendini tanımlarken Samet esmasını kullanır. Yaratılmışlık özelliği taşımayan Allah, herkesin sığınacağı yegane varlık olduğunu ifade eder kendi dilinden. Peki Rabbimin Samet oluşu benim hayatıma nasıl etki eder? Bende bu esmanın tecellisi nasıl olur? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Eski zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin kapısına varıp yardım diledikleri kimselere samedül kalmadı verilmiştir. Bir sıkıntıya düşen, çözemediği sorunu için yardım dileyen insanlar, içinde bulundukları durumdan sıyrılmak için bu kudretli gördükleri kimsenin huzuruna varır, çözüm üretmesi için talepte bulunurlarmış. Bu kimse ya alim bir zat olurmuş, ya zengin, yahut makam ve salahiyet sahibi. Kişinin hacetine göre başvurduğu kimse de değişir elbet. İlmin dokunacağı hayırla paranın dokunacağı hayır bir midir? Bu sebeple topluluklarda birden fazla samedül kavm olurmuş ki insanların müşkülleri çözülsün. Aslında bu nokta Rabbin kendini samet olarak tanıtışının inceliğine dokunur. Tam da durduğumuz noktadan baktığımızda hangi insana gidersek gidelim, bir konuda fazlalığı varsa başka bir noktada eksik kaldığını görürüz. Ama Rabbin samet oluşu bütün konuları kapsar. Her türlü ihtiyacın giderilmesi onun için mümkün ve kolaydır. İhlas suresinde de Rabbimiz yarattıklarından farklı olduğunu ifade eder. Gördüğümüz, bildiğimiz bütün varlıklara benzer özellikler taşıyor gibi görünse de aslında hepsinden farklı ve üstündür Allah. Kudret olarak, varlık olarak. Biz ihtiyaçlarımızı gidermek için farklı farklı kimselere başvurup, bu kimse bu işte samettir derken Allah'ın her işimiz için samet olduğunu fark ederiz. Hastalığı olan yeryüzünde bir doktora, maddi sıkıntısı olan zengine, darda kalan makam sahibine, ilmi yetmeyen alime giderken, bütün bunların üstündeki gücü fark edenlerimiz Rabbine sığınır. Samed olan sensin Rabbim diyerek bütün nehirlerin aktığı okyanusu bulur. Kalbi sükuna erer, sakinleşir. Huzurdan büyük nimet var mıdır şu dünyada? Samed esmasının iki ayrı inceliği vardır. Biri, Rabbin yarattığı bütün varlıkların hayatlarına devam edebilmeleri için gerekli olan bütün ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamaya devam etmesi, diğeri de etrafımızda gördüğümüz hiçbir cisme, varlığa yapısal olarak benzememesi. İnsan gözünün gördüğünden hayalini geliştirir. Gördüklerimiz bizde hayal kurma kabiliyeti oluşturur. Ama Rabbimiz hayalimizde oluşan her şeyden farklı olduğunu Samed esmasıyla bize vurgular. Bu vurgu aynı zamanda yaratılmış bütün varlıklarda bulunan acizlik vasfından da uzak olduğunun altını çizer aslında. bildiğimiz ne varsa eksiktir, acizdir. Ama Allah, bütün bildiklerimizden farklı olan, tam olan, eksiksiz olandır. Rabbimiz bizi kendini hakkıyla tanıyanlardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsanız, yaşadığımız müddetçe ihtiyaçlarımız bitmez, bitmeyecek. Bitmesi, varlığımızın da sonlanması anlamına gelir çünkü. İhtiyaç sahibi olmaktan erinmeyiz. Aciz olduğumuzun hepimiz farkındayız. En fakirinden en zenginine herkesin ihtiyacı hava, su, topraktan biten nimetler. Hangisine bağlı olmadığımızı iddia edebiliriz? Mühim olan ihtiyaçtan bari olmak değildir. İhtiyaçlarını doğru mercilerden isteyebilmek ve eksiksiz elde edebilmektir. Bunun için de insanın doğru merciye başvurması gerekir. O halde benim önce doğru merciyi bulmam gerek. Kime gidersem gideyim, alacağım yardım eksik kalacak biliyorum. İnsan eliyle olan her şey eksiktir, yarımdır. Bir kimsenin eliyle bir sıkıntım giderilirse Rabbim sayesindedir. Eksikliğimi giderecek olan da Rabbimdir. Benim bunu zihnime, kalbime işlemem gerek. Ben müminim. Mümin kimseye minnet etmez. Minnet etmemek için Rabbimin Samed olduğunu hatırlamam gerek. Bütün yardımlar ondadır, ondandır. Benim içimden geçeni de, ihtiyacım olanı da, bana neyin yeteceğini de bilen O'dur. O halde ben Rabbimin Samed oluşuna bırakırım kendimi. Ben emek vermekle mükellefim, takdir Rabbimdendir. Elbette ki yardımı bana yine kulları elinden gönderecektir ama ben gönderenin O olduğunu bilmeliyim. Yardım dilerken de kimin kapısına gidersem gideyim, o kimsenin yalnızca bir vesile olduğunu, asıl yardımın Rabbimden geleceğini unutmamalıyım. Rabbim dilerse yardım edecek kimsenin kalbine incelik verir, onun eliyle beni ikramlar. Dilemezse benim de onun da yapabileceği bir şey yoktur. Eğer ben kulların derdini çözecek konuma gelirsem de Rabbimin Samed esması bende tecelli etmiştir derim. Rabbin kulu üzerinde bu esmasını tecelli ettirmesi o kimseyi din ve dünya işlerinde kendisine başvurulan konuma getirmesiyle olur. Bu da ancak benim için şükür sebebidir. Kendimden bilmekten Rabbime sığınırım. Dilerim ki bütün ipleri elinde tutan Rabbime sığınmak beni bütün dertlerimden selamete çıkarsın. Alemlerin ihtiyaçlarını gidermesi için kapısına vardığı Ya Samet! Var olduğum müddetçe senden başkasına el açmaktan, yardımı senden başkasından bilmekten sana sığınırım. Sen ki yerleri ve gökleri nizam üzere bir arada tutansın. Benim de kalbimi elinde tutarsın. Kalbimi dinin üzere sabit kıl. Eğilip bükülmekten, başkasına minnet etmekten beni emin eyle. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, Hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kamu spotu. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangınlıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Araf Suresi 85 ila 87. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen'e kardeşleri Şuayb'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

81. gün. Niyet amel ilişkisi. Ayet-i Kerime meali. De ki, içinizdekileri gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Âl-i İmran suresi 29. ayet. Hadis-i Şerif. Ömer bin el-Hattab'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de

erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyidir. Fetva. Namazda niyet sadece kalben yapılırsa yeterli olur mu? Kılınan namaza farz ya da sünnet diye niyet etmek gerekir mi? Niyet namazın şartlarından biridir. Niyet, kalbe ait bir iş olup kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesi demektir. Namazda muteber olan kalpteki niyettir. Niyetin dille söylenmesi müstehap olmakla birlikte, söylenmediğinde de namaz geçerli olur. Farz ya da vacip namaz kılan bir kişinin hangi namazı kıldığını tayin etmesi gerekir. Sünnet namazlarda ise hangi vaktin sünneti olduğunu belirtmesi şart değildir. Hikmetli söz. Bir insanın ibadetini eksik yapmasının sebebi, ilahi müsamahaya güvenip affedileceğini umması olabilir. Bu insan cahilliğe aldanıp kendi kendini kandırmış, yol hazırlığı yerine kuruntusunu kendine azık yapıp ümide bel bağlamıştır. Böyle biri kurak çöllerde bir şeyler bulacağı kuruntusuna kapılarak azıksız yolculuğa çıkıp da bu kuruntusu kendisini ölüme götüren adama benzer. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Huzur mekanları camilerimizin ihya ve imarı müminlerin vazifesidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe Suresi 18. Ayet. Dünya milletlerine şöyle bir göz atıldığında, gerek Allah'a inanan semavi din mensuplarının, gerekse batıl din mensuplarının hemen hepsinin kutsal kabul ettikleri mekanların mevcut olduğu görülür. Mabet geleneğinin kökeni ilk insana kadar dayandırılmaktadır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de insanlar için inşa edilen ilk mabedin Kâbe olduğu bildirilmektedir. Onun ilk banisinin Hazreti Adem olduğu rivayeti esas alınırsa, mabet geleneğinin ilk insanla başlamış olduğu ifade edilebilir. Yüce dinimiz İslam, mensupları arasında sevgi ve şefkati temin, toplumsal birlikteliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla değişik kurumlar vücuda getirmiştir. Bu kurumların başında da şüphesiz camilerimiz gelmektedir. Cami, Asr-ı Saadet'ten başlayarak 14 asır boyunca İslam diyarında Müslümanların ibadet, ilim ve meşveret durağı olmuştur. İbadet için toplanan cemaat, din ilmini de orada öğrenir, dünya işlerini de orada görüşür, hallederdi. Ancak dünya işleri çoğalıp çeşitlendikçe, cami sadece ibadet ve ilim merkezi olarak kalmış ve bu durum günümüze kadar böylece devam ede gelmiştir. Allah'ın zikredildiği mescitlerin manevi bir atmosfere sahip olduğu da bir gerçektir. Müminler huşu içinde Allah'ın evi olarak nitelendirilen bu mekanlarda dünyanın aldatıcı ve insanı bunaltan ortamlarından kendilerini azıcık da olsa uzak tutarak Rableriyle baş başa kalma, onun huzurunda durma imkanı bulurlar. Orada dertlilerin dertleri dinlenir, hastaların şifa bulması, borçluların borçlarının edası temenni edilir. Gözyaşı dökenlerin gözyaşına ortak olunur. Günahkarların, isyankarların, pişmanlık dilekçelerine hep beraber amin diyerek ortak imza atılır, sevinçler paylaşılır, doğanlar orada karşılanır, ölenler oradan uğurlanır. Dostlukların temeli, bir sevgi ve barış sözcüğü olan selamla orada atılır. Hasılı orası, bütün Müslümanların adeta ortak kalbi gibidir. O kalpte hayat varsa, Müslümanlarda da hayat vardır. Malum, kalbe toplar damar, kirli kan taşır. Kalpte temizlenen kan, atar damarlar vasıtasıyla tekrar vücuda aktarılır. İşte camiye gelen insan, dış dünyada her ne kadar kötü davranış veya duygulara sahip olursa olsun, bu kutsal mekanlardan temizlenerek topluma döner, dönmelidir. Oradan çıkan cemaat, kalpten vücuda pompalanan temiz ve taze kan misali, topluma kazandırılmış yeni bir güçtür, güzelliktir, erdemdir, değerdir. Camilerimizde kin yerine sevgi, ayıp ve kusurların açığa çıkarılması yerine örtülmesi, kötü ve çirkin sözlerin yerine güzel sözün hakim olması, bölücülük yerine birlikteliğin, riya ve gösteriş yerine ihlas ve samimiyetin hedeflenmesi, oraların ihya ve imarı için vazgeçemeyeceğimiz temel esaslardır. Zira camilerimizin Allah'ın evi olarak nitelendirilmesi, bu ölçülere sahip olmalarıyla ilintili bir durumdur. Oralar, bunaldığımız değil, huzur duyduğumuz mekanlar olmalıdır. Oraların manevi havasını bozacak, ibadet edenleri rahatsız edecek hususlardan kaçınmak gerekir. Mabetlerin huzurunu bozmak, oraları mabet hüviyetinden çıkarmak zulümdür. Nitekim Yüce Mevla, Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışanlardan kim daha zalimdir ifadeleriyle bu hususu dile getirmektedir.

Camiler, mikro planda müminlerin dünyasını temsil etmektedir. Onlar orada ibadetlerinin sıhhat ve fazileti için nasıl İslam'a aykırı hususlardan kaçınmak zorundaysa, dış aleme, toplumsal hayata çıktıklarında da bu davranışlarını sürdürmeleri gerekir. Camide nasıl dünya ve ahirete faydası olmayacak davranışlardan uzak kalmak gerekiyorsa, büyük mescit konumunda olan dünya hayatında da bu tür davranışlardan uzak kalınmalıdır. Camilerde saf düzeniyle zengin, fakir, köle, efendi arasındaki fark ortadan kalkar. Herkes bir safta Allah'ın huzurunda rükûya varır, secdeye kapanır. Bütün bu hareketler tek bir komutla gerçekleşir. Bu komutun cemaat üzerindeki yansıması sosyolojik açıdan birçok yoruma tabi tutulabilir. İnsanlarda birlikte hareket etme duygusu, toplumdan kopmama, toplumun uyum ve düzenini bozmama, idareciyi dinleme, bütün insanları eşit görme gibi birçok mesajlar çıkarılabilir. Sonuç olarak belirtmek gerekirse, camiler huzur mekanlarıdır. Onların ihya ve imarı, güler yüz, tatlı söz, hayırlı amel, Rabbimize yöneliş, ilim ve ahlakla olur. Bu ve benzeri güzel hasletler orada hakimse, orası Beytullah'tır, mescittir, camidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Nisa suresi 105 ila 112. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok yarlıgayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainliği meslek edinmiş günahkarları sevmez. İnsanlardan gizlerler de razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Allah'ın bütün elçileri İslam'ı getirmiştir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve kendine kitap verilmeyen müşriklere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu? De. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirmektir. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Ali İmran Suresi 19 ila 20. ayetler. Mekke döneminde Kur'an asıl dinin, kişinin gönülden gelen bir inanç ve bağlılıkla kendisini Allah'a teslim etmesi olduğunu, dine çağrının da bütün peygamberler tarafından aynı kararlılıkla dile getirildiğini ortaya koymuştu. Hicretten sonra ise Medine'de Müslümanların ehli kitap topluluklarıyla daha fazla ilişkisi olmuştu. Yahudiler ve Hristiyanlar aslında Mekke'de inen ayetlerden, Kur'an'ın getirdiği dinin Allah'ın bütün peygamberlere vahyettiği hak dini olduğunu biliyorlardı. Ancak Medine'de bu gerçek daha belirgin bir şekilde onlara anlatılınca, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü bu gerçeği reddettiler. Zaten Yahudiler ve Hristiyanlar daha önceden birbirlerine karşı derin bir tutuculuk içindeydiler. Kur'an, bütün bu tartışmaların ötesinde onlara tekrar tekrar doğru dinin Allah'a teslim olmak olduğunu anlattı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Kur'an, Medine'de Yahudilere ataları İbrahim'i ve onun doğru dinini hatırlattı. Son ve mükemmel din olan İslam'ı kabul etmeye onları davet ederken, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltirken ettikleri şu duayı anımsattı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Yahudilerin yapması gereken, Hazreti İbrahim'in ve oğullarının dini olan İslam'ı kabul etmeleriydi. Bu nedenle Kur'an, Yahudi din bilginlerini, Kur'an'ın getirdiği hükümleri eksiksiz bir bütün olarak kabul edip Allah'a teslim olmaya çağırdı. Ama onlar bu çağrıya şiddetle karşı çıktılar. Oysa ataları Hazreti İbrahim ve onun peygamber oğulları ilahi buyruklara teslimiyetin simgesiydiler. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine karşı yönelttikleri ithamları müminlere karşı da yöneltiyorlardı. Ancak Kur'an onlara Allah'ın gerçek dinine mensup olanların Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inananlar olduğunu şöyle ilan etmişti. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, dediler. Sen de şöyle de, hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Kur'an devamla onları aralarındaki kısır tartışmaları bırakıp Allah'ın dinine, onun peygamberlerinin tebliğ ettiği doğru dine katılmaya şöyle çağırmıştı. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyen daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Necran'dan başlarında dini liderleri bulunan Hristiyan bir heyet, Medine'ye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerle görüşmeye gelmişti. Kur'an onlara da Allah'ın gerçek dininin ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade eden İslam olduğunu hatırlattı. Ne var ki onlar katı bir tutuculukla Resul-i Ekrem'le tartışmaya girdiler. Nazil olan Kur'an ayetleri ise değişmez hakikatin ve asıl olanın başından beri İslam olduğunu, Allah Teala'nın bunun dışında hiçbir dini kabul etmeyeceğini bildirdi. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve kitabı olmayan müşriklere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu, de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirmektir. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Ayetlerden anlaşıldığına göre, Yahudi ve Hristiyanların ellerinde bulunan Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed'in Cenab-ı Hak tarafından gönderilecek son elçi olduğu yazılıydı. Onlar bunu kitaplarından çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen gerçeği kabule yanaşmayarak Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem tartışmaya girdiler. Ayrıca ayetlerde geçen teslim olmak, iradesi ve eylemi kulluğu sadece Yüce Allah'a yapmayı ifade etmektir. Çünkü İslam'ın emri budur. Kur'an, müminlere örnek olarak Hazreti İsa'nın annesinin, büyük annesinin ve Hazreti Zekeriya'nın Allah'a olan bağlılıklarını anlatmıştır. Yine Hazreti İsa'nın ve onun ashabı havarilerin Allah'a kendilerini teslim etmiş Müslümanlar olduğunu belirtmiştir. İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Aradan asırlar geçtikten sonra, onların manevi temsilcileri olduğunu iddia eden Necran Hristiyan heyeti de Allah'a teslimiyete, yani Müslüman olmaya şöyle çağrılmıştır. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Allah'tan başka ilah yoktur. İlkesi de bu ortak özün sözle ifadesidir.

Zeyd bin Sabit'ten gelen bir rivayete göre, Necran'dan gelen kalabalık Hristiyan heyeti ve Medine'de bulunan Yahudi din adamları Hazreti Peygamber'in huzurunda bir araya geldiler. Yahudiler de, Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in kendilerinden biri olduğunu iddia ettiler. Kur'an ise onlara Tevrat'ın da İncil'in de Hazreti İbrahim'den sonra geldiğini hatırlattı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in Yahudi veya Hristiyan olması mümkün değildi. O, bütün varlığıyla Rabbine teslim olmuş bir insan, gerçek bir Müslümandı. Ehli kitabın sahip olduğu taassup ve yaşadığı tutarsızlık ayetlerde şöyle anlatılır. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi, hakkında bilginiz olan konuda tartışınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kur'an, ehli kitaba Allah'ın dininden başka bir din arayışına girmemeleri gerektiğini tekrar tekrar belirtmiştir. Çünkü zaten göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Dolayısıyla onların da yapması gereken alemlerin Rabbine teslim olmaktır. Konu Kur'an'ın diliyle şöyle ifade edilir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. Şu halde onlar başka bir din aramamalı ve artık Müslüman olmalıdırlar. Çünkü kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Bu ayetin öncesinde de İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin hak dinde buluştukları anlatılmış, onların bu zincirin son halkası olan İslam'ı benimsemeleri istenmiştir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Yahudiler kendi inandıkları peygamberler dışında başka bir elçi gönderilmediğini iddia ediyor, Hazreti Muhammed'i tanımıyorlardı. Kur'an onların bu tutumunu Allah'a iftira olarak görmüştür. Çünkü bu peygamber de Hazreti İbrahim'e gönderilen vahiy ile aynı özde birleşen Kur'an'ı getirmiştir. Diğer taraftan müminler de ilahi buyruklara teslim olmak, onları yerine getirmek için gayret ve titizlik göstermelidirler. Çünkü ancak bu şekilde gerçekten Allah'a iman etmiş olurlar. Bu uyarı bir ayette şöyle dile getirilir. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın verdiğin hükmü kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bir mümin için böyle teslimiyetten daha güzel bir şey olamayacağı da ayette şu şekilde ifade buyrulur. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Mesela Allah'ın her ümmet için koyduğu kurban kesmeyi ve kurbanı Allah adına kesmeyi de müminler teslimiyetle kabul etmelidirler. Yine zor gelse de Allah'tan gelen cihat emrini de gerektiği şekilde yerine getirmelidirler. Allah yolunda gerektiği gibi cihat edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız.
Hadi, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. İslam'ın temel esaslarını Cibril hadisi özlü bir şekilde anlatır. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre bir gün Cebrail, Hazreti Peygamber'in huzuruna bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, yabancı bir adam kılığında çıka gelmiştir. Allah'ın elçisinin yanına oturmuş ve ona, "Ey Muhammed, İslam nedir?" diye sormuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, bir de güç yetirip imkan bulduğun zaman Kabe'yi ziyaret, hac etmendir," diye cevap vermiştir. Müminlerin teslimiyetlerinin sınandığı diğer bir olay Hendek Savaşı'ydı. Savaş aynı zamanda can korkusu demekti. Her insan gibi ashab-ı kiram da ölüm korkusunu yüreklerinde hissettiler. Ancak onları diğer insanlardan ayıran en önemli üstünlükleri Allah Teala'ya olan sarsılmaz iman ve güvenleriydi. Bu şartlarda onlar birbirlerine iyice kenetlendiler. Allah ve Resulünün verdiği zafer sözü gönüllerini kapladı. Onların doğru söylediklerine olan sarsılmaz güvenleri kalplerini doldurdu. Düşman kuvvetlerini karşılarında gördüklerinde iman ve azimleri daha da perçinlendi.

Kur'an, onların bu sırada dillerinden dökülenleri şöyle aktarır. Bu, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğruyu söyler, dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. İman ve teslimiyetin zirveye ulaştığı benzer durumlar, Uhud Savaşı sürecinde de yaşanmıştı. Korkutmalar, tehditler, imanda derinleşmiş bu insanları yıldırmadı, aksine onlardaki adanmışlık duygusunun coşmasına sebep oldu. Ayet, bu tabloyu onların dilinden bizlere şöyle anlatır. Bir takım insanlar onlara, ''İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun.'' dediler de, bu onların imanlarını artırdı ve ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' diye cevap verdiler. İslam kelimesi, Kur'an'da Müslümanların egemenliğine katılmak ve ona boyun eğmek anlamında da kullanılır. İslam'ın bu anlamda kullanımına henüz kalplerine iman yerleşmediği halde İslam topluluğuna katılmış Bedevi Araplardan bahsedilirken rastlarız. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece İslam'a girdik deyin. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Hatta konuyla ilgili şöyle bir olay anlatılır. Bir keresinde imanı henüz tam olarak sindirememiş bazı insanlar Allah Resulüne gelirler. İslam'a girmelerini onun yüzüne vurarak bu durumdan bir pay çıkarmaya çalışırcasına başına kakarlar. Esedoğulları kabilesinden olan bu kimseler, ''Ey Allah'ın Resulü, biz seninle savaşmadan Müslüman olduk. Oysa filanca oğulları seninle savaştılar.'' derler. Bunun üzerine şu ayet inmiştir. İslam'ı kabul etmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, İslam'a girmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, kabul etmelisiniz ki, asıl Allah size iman yolunu açarak lütufta bulunmuştur. Böylece onların iç dünyalarını bilen Yüce Allah, İslam'ı kabul etmelerinin kendilerine ilahi bir iyilik olduğunu, fakat henüz imanı yeterince özümseyip içselleştiremediklerini bildirmiştir. Müminler, Mekke'deki ve Medine'deki zorlu yıllardan sonra nihayet Hicaz bölgesinde üstünlük sağlamışlardı. Özellikle Mekke'nin fethine doğru bu durum dost düşman herkes tarafından iyice anlaşılmıştı. Ancak müşrikler boş durmuyor, bu aşamada bile Allah'ın nurunu söndürmeye ve insanları onun dininden döndürmeye çalışıyorlardı. Oysa bütün çabalar, kara propagandalar, tehditler, saldırılar boşunaydı. Çünkü Yüce Allah irade buyurmuştu, nurunu tamamlayacaktı. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler her ne kadar İslam'ın yayılmasından rahatsız olsalar da sonunda bu durumu kabullenmekten başka çareleri kalmamıştı. Çünkü Allah Teala'nın dini bütün batıl dinlere galip gelecekti. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. Bu durumda onların şirke bulaşmış bütün inançları, kabulleri ve hükümleri geçerliliğini yitirmişti. Bugün kafirler dininizi yok etmekten ümitlerini kesmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din olarak İslamiyet'i seçtim. Kur'an'ın odak konularından biri olan İslam, insanın hiçbir koşul ileri sürmeden kibrinden arınmış, alçak gönüllü ve samimi bir şekilde bütün benliğiyle Yüce Allah'a teslim olmasıdır. Bu, Allah Teala'nın inanıp iyi işler yapması için yarattığı insanın en temel iman göstergesidir. Rabbimiz katında bütün zamanlar için geçerli olan ve uyulması gereken tek din, ona teslimiyeti ifade eden İslam'dır. İslam, Yüce Allah'ın insana bir armağanı,

sunduğu eşsiz bir nimettir. İslam, insanın temiz yaratılışına uyan, onu huzura ve kemale ulaştıran yegane dindir. İslam'ı kendine din seçmiş bir Müslim, Müslüman, hayatını dininin gösterdiği istikamette sürdürürse, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olacaktır. Allah'ın buyruklarına teslim olmakla insan, aslında görünür görünmez bütün başka varlıklara kul olmaktan kurtulur ve gerçek özgürlüğe erişir. Bu sayede kendisini keşfeder, yeteneklerini kullanır, faydalı işler yapar ve Yüce Allah'ın engin rahmetine sığınma güvencesini kazanır. Bütün varlık aleminin sahibine inanıp bağlanmanın huzurunu ve manevi gücünü hisseder, iç dünyasında bu duyguları canlı tutma imkanını elde eder. Allah Teala'ya bağlanmakla insan, bir taraftan hayatın zorluklarına karşı metanetli ve donanımlı hale gelir, diğer taraftan da hayırlara koşturan, ibadet ve salih amellerle kendini geliştiren ve ahlakını yücelten iyi bir kul olma fırsatını yakalamış olur.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
8: Ahmet Güler. Nebe Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim?

diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Özün Sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve aqimus salata ve atuz zekah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Enbiya Suresi 30 ila 35. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa, işte kurtuluşa erecekler onlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona biat eden müminlerin çoğu, Mekke'de ve Medine'de maddi zorluklar yaşamışlardır. İnançları uğruna tüm varlıklarını terk edip Medine'ye hicret eden muhacirler, kendileriyle her şeylerini paylaşan Medine'li Müslümanlar sayesinde zorluklarla başa çıkabilmişlerdir. Evlerini, yiyeceklerini muhacir kardeşleriyle paylaşan Medine'li Müslümanlara Ensar denmiştir. Ensar, hicret eden kardeşlerinin hepsi toprak sahibi olana kadar ganimetten pay almamış. Bundan dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı ve kıskançlık oluşmamıştır. Kendisine sığınan kardeşinin ihtiyaçlarını karşılamaktan doğan mutluluk o kadar güçlüydü ki, insanın gönlünde olumsuz duygulara yer kalmamıştı. Gönlünü yıkıcı duygulardan koruyanların ödülü, dünyada hissettikleri huzurla sınırlı kalmamış, Rabbimiz onların kurtuluşa erenlerden olduğunu müjdelemiş ve davranışlarını Kur'an-ı Kerim'de asırları aşan bir örnek olarak sunmuştur. İslam dini, müminlerin birbirleriyle yardımlaşmalarını, birbirleri için fedakarlık yapmalarını teşvik etmiştir. Emredileni hemen uygulama konusunda hiç tereddütleri olmayan sahabe neslinde çok sayıda fedakarlık ve yardımlaşma örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir ayeti indiği zaman Ebu Talha en sevdiği bahçesini bağışlamak üzere hemen Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve onun tavsiyesiyle bu kıymetli bahçeyi amca çocukları arasında paylaştırmıştır. Huzeyfe'nin radıyallahu anh anlattığı olay fedakarlığın zirvesidir. O, Yermük Savaşı'nda şehit olmak üzere olan amcasının oğluna su vermek istemiş, amcaoğlu suyu diğer yaralıya göndermiş, o da başka bir yaralıya göndermiştir. Her biri bir yudum suyu içemeden şehit olunca, bu hüznü tarihe not düşmek Huzeyfe'ye kalmıştır.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde üçüncü konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki, biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi, döllenmiş yumurtayı alakaya, rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor, alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçülerde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Etleriyle besleniyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerle taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, "Ey kavmim," dedi. "Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?" Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, "Bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan

Adam bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki Rabbim beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkara sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan, sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi. Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler. Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için, güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken
yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz. Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları, sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da ona arkanızı dönerdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şerefini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Eğer onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de taşkınlıklarına dalıp bocalamaya devam ederler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi yeniden diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.
Allah görünmez alemi de, duyularla

algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık bağları işe yarayacak, ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse, işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse, kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak. Orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu indirdiğimiz, hükümlerini belli ve kesin kıldığımız bir suredir. Düşünesiniz diye onun içinde apaçık ayetler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da
kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz. Fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı? Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir. Ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu

Kendi evinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanlarla evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah'ın lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsin ki, Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklanan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, yağa neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir. Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga. Onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar
Allah'ı tesbih eder.

ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğin parıldısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun, içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa, yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle, içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar, yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar, örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir.

yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerin, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşlarınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birbirinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarptırılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da ona götürüldükleri zamanki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artı daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki eğer isterse sana bundan daha hayırlısını içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitir.

sürükler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defa daha yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir. Muhammed, içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O, müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele, inkarcılara ve ikiyüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette iyilik. Allah Teala En'am suresinin 160. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam'a göre Müslümanın samimiyet, ihlas ve takva ile yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katında kabul olunan güzel davranışlara verilecek karşılık için bir sınır belirlenmemiştir. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Rabbimiz toplum düzenine ve genel ahlaka etkisi olan iki önemli ifadeye dikkat çekmiştir. Bu kavramlardan ilki olan hasene, dinin ve sağduyunun iyi ve doğru kabul ettiği her türlü tutum ve davranışı ifade eder. Seyyiye de bunların zıddını, yani dinen ve aklen iyi ve doğru kabul edilmeyen tutum ve davranışları ifade eder. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliğiyle sevinen, kötülüğü sebebiyle üzülen insan gerçek mümindir hadisiyle iyilik ve kötülük kavramlarını en geniş anlamlarıyla kullanmıştır. Bu hadis ayrıca İslam'da ahlak-iman ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. Allah Teala kötülüğe karşılık ona denk bir ceza verirken, iyiliğin karşılığının kat kat fazlasıyla verileceğini bildirmiştir. Diğer ayetlerde de iyiliğin 10 kat fazlasıyla, daha iyisiyle veya daha güzeliyle mükafatlandırılacağı ifade edilmiştir. Müminler bu ayeti ahirette kurtuluş için büyük bir ümit kaynağı olarak görmüşlerdir. Ancak bahsi geçen ayette iyiliklerin karşılığının katlanarak verilmesinin yanında, kötülüklere yalnızca kendi misliyle karşılık verilmesi, Müslümana dini ve ahlaki görevlerini unutturmamalıdır. İbadetlerde ihmale ve gevşekliğe fırsat vermemelidir. Kullukta beklenen ciddiyet korunmalıdır. Ödüllendirmelerde maksat matematiksel hesap değildir. Çünkü iyiliklerin sevaba dönüşmesinde dikkat edilmesi gereken onun sayısı değil, niteliğidir. Güzel davranışın değerini temelindeki iyi niyet, ihlas, kararlılık, gönül huzuru gibi duygu ve düşünceler belirler. Konumuzu özetleyecek olursak, iyilik ve ibadet kulun elinden gelendir. Karşılığını ise Allah verir ve o şanına yakışır bir şekilde ödüllendirir. İyi niyetle kulluğa yönelenlere Yüce Allah rahmeti ve ikramıyla muamelede bulunur. Allah Teala kulunun yaptığı iyiliği değerinden fazlasıyla ve katlayarak mükafatlandıracaktır.
1: Kırk ayette iyilik.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahul Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda, Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı tanımaya devam ediyoruz. Gerçekten yüce kitabımız sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı bütün güzel sıfatlarıyla bizlere sunmaktadır. Bizler iyi bir mümin olabilmek için bu sıfatları öğrenmeli ve bunları hayatımıza aktarmaya gayret etmeliyiz. Eğer gerçekten bunları yaşayabilmek için mücadele verirsek, istenilen toplumu oluşturur, güzel cemiyette yaşar, biz de huzur buluruz, insanların da huzur bulmasına olanak sağlamış oluruz. İyi müminler, yaşadıkları toplumlarda her daim parmakla gösterilmiş, imrenilen insanlar olmuşlardır. Onlar insanların dertlerini dinlemişler. İnsanların yaralarına merhem olmuşlar, insanların sıkıntılarını göğüslemişler, insanlara bazen analık, bazen babalık, bazen hocalık, bazen atalık yapmışlardır. Bu müminlere baktığımız zaman her biri mutlaka Muhammed aleyhissalatü vesselamın o güzel sıfatlarını kendi dünyalarına en iyi şekilde alabilmiş olan kimselerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o güzel sıfatları arasında mutahhir sıfatını da zikreder. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mutahhir kelimesini bir kelime olarak bulma imkanımız yoktur. Ancak fiil halinde kendisine işaret edilen ayeti kerimeler vardır. Allah Celle Celaluhu sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu sıfatına işaret ederken Tevbe suresinin 103. ayeti kerimesinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O müminleri arındırmak ve temize çıkarmak için onların mallarından zekatı al. Evet, Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminlere bir kısım işler öğretir, onlara bir kısım hükümler, bir kısım emirler anlatır, böylece onları

arındırır, temize çıkarır. Onları temizleyen kişi olur. Ancak müminin temizliğinin başlangıcı iman etmesiyledir. İslam bir insana iman ettiği andan itibaren manevi olarak muhteşem bir temizlik sunar. Her bir mümin mutahhardır. Yani tertemiz kılınmıştır. O iman, imanın getirmiş olduğu temizlik bereketi hiçbir surette gitmeyen, kaybolmayan bir berekettir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizleri imana davet ederek gerçek manada iyi bir mümin olduğumuz takdirde bizleri pırıl pırıl hale getirmektedir. Bizler mutahhar yani temizlenmiş kişiler, o ise bizi imana davet ederek mutahhir yani temizleyen, pak eden, pırıl pırıl yapan kişi olarak önümüzdedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere anlatırken buyurduğu o muhteşem hadisi şeriflerine baktığımızda mümin asla pis olmaz ifadesini görürüz. Gerçekten mümin Allahu Zülcelal'e gönlüyle bağlanmış ise, Allahu Zülcelal'in bir olduğunu kabul etmiş ise, bütün peygamberleri baş tacı etmiş ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da son peygamber kabul etmiş ise, o temizliklerin en üstününe erişmiştir. Kur'an-ı Kerim onu temizlemiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da o temizleyicilik vasfı ile, arındırıcılık vasfı ile, pak edicilik vasfı ile mümini tertemiz hale getirmiştir. Mümin sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğütlerini dinlediğinde, Kur'an'ın hükümlerine baktığında, Kur'an'ı yaşamaya çalıştığında temiz bir insan haline gelmiştir. Evet, sadece maddi temizlik değil, manevi temizliğe de erişmiştir. İnsanoğlu günahlardan arınırsa, insanlara kötü söz söylemezse, insanlara iftira, gıybet, dedikodu yapmaz ise o manen arınmış olur. Maddi arınmasına sıra geldiğinde guslü ile, abdesti ile Allahu Zülcelal'in kendisine emrettiği ölçüleri yerine getirir, maddi temizlikte de muhteşem bir seviyeye ulaşır. Mümin temizdir, mümin kirlenmez, mümin manen de kirlenmemelidir. Günahların geldiği yerde insanoğlunun üzerine bir karanlık halinde kir dökülmeye başlar. Allah muhafaza, insanoğlunun günahları arttıkça, müminin günahları arttıkça mümin temizlik vasfını kısmen de olsa kaybeder gibi görünür. Bütün bunlardan arınabilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelmeli, onun anlattıklarını yaşayabilmeli, onun yaptıklarını hayatımıza uygulamak suretiyle bu hayatı bereketli hale getirmeliyiz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostlarını karşısına aldığında onlara temizliğin ne demek olduğunu öğretmiş, nasıl yapıldığını öğretmiş, duanın nasıl yapılacağını, tevbenin nasıl yapılacağını, tevbenin hangi günlerde yapılırsa makbul olacağını da anlatmıştır. İnsanların gönlünü almanın gerçekten çok hayırlı bir iş olduğunu anlatmıştır. Gönül yapmanın bina yapmaktan kıymetli olduğunu, insanların kalplerinin asla kırılmaması gerektiğini, insanlara tebessümle muamele edilmesi gerektiğini de anlatmıştır. Bunların bütünü insanı insan yapan değerler, güzel ve temiz hale getiren davranışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutahhirdir, temizleyendir, arındırandır, pak edendir. Allahu Zülcelal'e tertemiz bir halde kulunu sunandır. Biz dostlarımızı asla kirli görmek istemeyiz, temiz görmek isteriz. Kendimizi de temizlemeye çalışırız, hem maddi hem de manevi olarak. Bir dostumuz vefat ettiğinde onun cenazesine katılır, onun pırıl pırıl Rabbimize gitmesini isteriz. Hayatı yaşarken evlatlarımızı her daim kendilerini ifade edebilecekleri şekilde temiz bir hayatın içine davet ederiz. Onlara iyi kul olabilmeyi, iyi insan olabilmeyi, beraber yaşadıkları insanları asla üzmemeyi öğretiriz. Şunu biliriz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların mallarındaki bir kısım eksiklikleri ortadan kaldırabilmek için yaptığı nasihatler, onların hayatlarında var olan diğer eksiklikleri de ortadan kaldırabilmenin bir başlangıcıdır. Helal kazanca davet,
malın temizliğidir. Zekatın ödenmesi malın temizliğidir. İnsanın sözünün doğruluğu dilinin temizliğidir. İnsanın kalbinin hasetten, gıybetten, fenalıklardan uzaklaşması kalbinin temizliğidir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, biz müminleri bu hayatı yaşarken farzları yerine getirmek, haramlardan kaçınmak suretiyle manen temizlediği gibi, ibadetlerimizi yaparken bedenlerimizi temizlemek suretiyle abdest ve gusül ile pırıl pırıl bir hale getirmiş ve böylece olgun mümin ve kamil insan olma yolunda bizlere rehberlik etmiştir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın öğütlerini dinlemeli, onun gösterdiği ölçüleri hayat ölçüsü haline getirmeliyiz. Bunları başardığımız takdirde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizlere sunmuş olduğu ibra olabilme, temizlenebilme ve aklanabilmeyi hakkıyla başarmış oluruz. Bir başka nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allah-u Zülcelal'e emanet olunuz. Allah-u Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazarı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha ayetler. Yasin suresi 78 ila 79. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek.

0: Yaratmanın her türlüsünü bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın her şeye gücü yeter. Öldükten sonra dirilmeye iman etmek, dinimizin en önemli inanç esaslarından biridir. Ahirette hesaba çekilmenin, bunun sonucunda da cennete veya cehenneme gitmenin söz konusu olabilmesi için, önce yeniden dirilişin gerçekleşmesi gerekir. İşte bundan dolayıdır ki, inkar edenler önce yeniden dirilişi inkar ederler. Allah Teala da onların bu inkarlarına karşılık ilk başta nasıl yaratıldıklarına bir bakmalarını ve ilk yaratılışı yapanın öldükten sonra da diriltmeye kadir olduğunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insanoğlunu yoktan var eden Allah'ın yeniden diriltmeye elbette gücü yeter. Almamız gereken bir diğer mesajsa, kış gelince bir manada ölen tabiat baharla birlikte yeniden hayat buluyorsa, ölen insan da yeniden diriltilecektir. Sedat Aydınlı, Yasin Suresi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap, aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında o söz, azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz. Aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz. Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik. Ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar, biz size gönderilmiş elçileriz dediler. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Rahman herhangi bir şey indirmiş değil. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Rabbimiz biliyor ki dediler, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. İnkarcılar şu karşılığı verdiler. Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi, şöyle dedi. Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabutlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem, ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum, bana kulak verin. Ona cennete gir denildi. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi dedi. Ondan sonra kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti, sönüverdiler. O kullara yazıklar olsun. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün. Onu mutlaka alaya alırlardı. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve onların artık kendilerine dönüp gelmediğini görmezler mi? Elbette onların hepsi toplanıp huzurumuza getirilecek. Onlar için ölü toprak açık bir kanıttır. Ona can verdik ve ondan taneler çıkardık. İşte bundan yaptıkları yiyecekleri yiyorlar. Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. İçinde gözelerden su fışkırttık. Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hala şükretmeyecekler mi? Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çifter çifter yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Gece de onlar için açık bir kanıttır. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider.
Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. Onları ve nesillerini yüklü gemide taşımamız ve binecekleri benzer araçlar yaratmamız da kendileri için açık bir kanıttır. Dilesek onları suda boğarız, kimse de onların yardımına koşamaz ve artık kurtarılamazlar. Ama tarafımızdan bir rahmet ve belli zamana kadar faydalanma fırsatı vermemiz başkadır. Onlara, önünüzdekinden ve arkanızdakinden sakının ki rahmet göresiniz dendiğinde aldırış etmezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. İlla da ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size verdiği rızıktan başkaları için de harcayın dendiğinde, inkarcılar müminlere derler ki, dilese Allah'ın doyuracağı kimseleri biz mi besleyeceğiz? Doğrusu siz açık bir yanılgı içindesiniz. Ve şöyle derler, şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler! Bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. O gün cennetlikler safa sürmekle meşguldürler. Kendileri ve eşleri gölgelik yerlerde tahtlarına kurulacaklar. Orada onlar için her tür meyve vardır ve bütün istekleri yerine getirilir. Engin merhamet sahibi Rab'den gelen söz şu olacak. Selam size ve ey günahkarlar! Siz bugün şöyle ayrılın denir. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Nitekim o şeytan sizden nice nesilleri saptırdı. Hiç aklınızı kullanmıyor muydunuz? İşte size bildirilen cehennem bu. İnkarcılıkta ısrar etmenize karşılık girin oraya. O gün onların ağızlarını mühürleriz, yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Dilesek dünyada da gözlerini büsbütün kör ederdik de yolu bulmak için çabalayıp dururlardı. Ama o takdirde nasıl görebileceklerdi ki? Yine dilesek oldukları yerde onların mahiyetlerini değiştirirdik de taş gibi artık ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış çizgisinde tersine çeviririz. Hiç düşünmezler mi? Biz ona şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve inkarcılar hakkındaki o söz ceza gerçekleşsin diye gönderilmiştir. Görmezler mi ki, kendi kudretimizin eserlerinden olmak üzere onlar için sahip oldukları nice hayvanlar yarattık. Bunları kendilerine boyun eğdirdik ki bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Bunlar da kendileri için içecekler ve başkaca yararlar da vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o sözde ilahlar kendilerine yardım edemezler. Aksine kendileri onların hizmetindeki askerlerdir. Onların sözleri seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da elbette biliyoruz. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi o
açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O'dur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir, hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah, bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

عالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Tahrim Suresi 6 ila 8. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

etmektedir. Maide Suresi 2. Ayet. Yüce dinimiz İslam, Allah'ın insanlar için seçtiği en son ve en mükemmel dindir. Dinimizin en önemli özelliği, bütün insanlığı iyiliğe, güzelliğe, hakka, adalete, barışa ve kardeşliğe çağırmasıdır. İslam öğretisinde bütün insanlar, başlangıçta aynı anne ve babadan meydana gelmiş olmaları sebebiyle, büyük bir ailenin fertleri gibi, müminler de kendi aralarında bir vücudun azaları gibi değerlendirilmektedir. Bu durum, birlikte yaşama kültürü, toplumsal huzur ve barışın tesisi, yardımlaşma ve dayanışma gibi konularda çok önemli bir anlayışı ortaya koymaktadır. Yardımlaşma ve dayanışma, dinimizin önemli üzerinde durduğu hususlardan biridir. Çünkü toplumda huzur, barış ve güven ortamının oluşturulması, insanların düzenli çalışmasının yanında birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması ve yardımlaşmasıyla mümkündür. Okuduğumuz ayeti kerimede Yüce Rabbimiz, bizleri iyilik ve takva hususunda birbirimize yardım etmemiz, günah işlemek, intikam almak, düşmanlık etmek, insan haklarını çiğnemek gibi hususlardaysa birbirimize yardım etmememiz ve Allah'a karşı saygılı olmamız hususunda uyarmış, aksi takdirde şiddetli azaba uğrayacağımızı haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirilen iyilik, tüm hayatımızı kapsayan bir ahlak şeklidir ve bizim zaman zaman değil, tüm hayatımız boyunca uygulamamız gereken bir ibadettir. Saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu tür davranışları bir yarış havası içerisinde yapmaya çalışmalıyız. Herkesin yapabileceği bir iyilik mutlaka vardır. Hatta iyilik olarak değerlendirilebilecek davranışları sadece yapmakla kalmamalı, başkalarının da yapmasına yardımcı olmalıyız. Çevremizdeki insanları iyilik yapmaya ve yardımlaşmaya teşvik etmeliyiz. Çünkü Allah Teala, iyilik yapmak, kötülüklerden sakındırmak hususunda yardımlaşmamızı emretmiştir. Allah için iyilik yapan, Allah için maddi ve manevi yardımda bulunan kimsenin mükafatını da şüphesiz Yüce Mevlamız verecektir. Yardımlaşmamız istenen bir diğer konu da takvadır. Takva kavramı, başta Allah'a karşı gelmekten sakınmak, onun emir ve yasaklarına hassasiyetle riayet etmek anlamına gelir. Ayrıca ahirette insana zarar verecek, sonsuz bir azaba yol açacak ve dünyada da sıkıntı, felaket gibi şeylere neden olacak şeylerden sakınmak, korunmak, nefsi her türlü günah ve isyandan korumak anlamı da taşımaktadır. Diğer taraftan takva, evrensel değerleri, erdemleri edinme ve bunların zıtlarından titizlikle kaçınmayı da ifade etmektedir. Bizler, hem insanlık ailesinin bir ferdi olarak, hem de müminler olarak, iyilik ve takvada yardımlaşma bilincimizi daima

0: maruf nehye anil münkeri, Müslümanların yapmaları gereken en önemli görevleri arasına almıştır. Bir defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et buyurunca, ey Allah'ın Resulü, kardeşim mazlumsa yardım ederim, zalimse nasıl yardım edeyim diye sorulmuş, Resulullah da, onu zulmetmekten engellersin, senin ona yardımın budur cevabını vermiştir. Zalime yardım, onun zulmüne engel olmak olduğuna göre, bizler zalimin zulmüne engel olmak suretiyle, hem mazluma hem de zalime yardım etmiş olacağız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bizleri yaratan Allah, hiç şüphesiz bizim ihtiyaçlarımızı ve dünyada nasıl bir hayat yaşarsak huzur bulabileceğimizi de en iyi bilendir. Dolayısıyla bizim izlememiz gereken yol, Yüce Rabbimizin bildirdiği hususlara riayet olmalıdır. Nitekim Allah Teala her dönemde peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara yol göstermiş, razı olacağı düşünce, davranış, ahlak ve hayat biçimini insanlara haber vermiştir. Allah'ın öğrettiği bu hayat tarzını ve ahlakı uygulayanlar, hem dünyada hem de ahirette mutlu olmuşlar, huzurlu ve güzel bir hayata kavuşmuşlardır. Yüce Rabbimizin bizlere öğrettiği ahlaki ilkelerden biri olan iyilik ve takvada yardımlaşma, kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmama anlayışını hayatta olduğumuz sürece her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Müslüman, Allah'ın emirlerine uyan, Kur'an ahlakını titizlikle uygulayan, dünyayı güzelleştiren, imar eden, barışı ve huzuru hakim kılmak için çalışan insandır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halit Törür. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir.

0: Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler! Başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Allah kulunu uyarıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Azap size gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Farkında olmadan azap size ansızın gelmeden önce Rabbinizden size indirilenin en güzeline uyun ki kişi Allah'ın yanında işlediğim kusurlardan dolayı vay halime. Gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Yahut Allah beni doğru yola iletseydi, elbette ona karşı gelmekten sakınanlardan olurdum demesin. Yahut azabı gördüğünde, keşke benim için dünyaya bir dönüş daha olsa da iyilik yapanlardan olsam demesin. Allah şöyle diyecek: hayır, öyle değil. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkar edenlerden oldun. Zümer Suresi 54'ten 59'a kadar olan ayetler. Zaman, rakamlarla ifade edildiğinde sonsuz ve geniş sanılıyor. Ancak ömür ve fanilik açısından geriye dönüp hissiyatımızla baktığımızda oldukça kısa görünmektedir. Muhtelif haz ve duygularla insana sevdirilmiş olan dünya hayatının bazı tehlikeleri de vardır. Hayat devam edip dururken insanın sorumluluk duygusunu, yaratılış gayesini, yaratanı ve onun buyurduklarını unutup zevku sefa peşine düşerek nefsinin esiri olması, daha kötüsü nefsini putlaştırması insanoğlunun düşebileceği en büyük tehlikedir. Bu durum sabah erkenden çoluk çocuğunun rızkını temin için evden çıkan, yollara düşen birinin oyun ve eğlenceye takılıp kalması gibidir. Öyle ki gün geçer, akşam olur. Bir kişi işsiz ve açsız olarak evine döner. Kendisi ve çoluk çocuğu açtır. Gününü amacı dışında oyunla geçirdiğinden çoluk çocuğunun yüzüne bakacak yüzü yoktur. O saatten sonra tekrar sokağa çıksa ekmek parası kazanma şansı yoktur. O günü tekrar geri getirmesi mümkün değildir. Yapabileceği tek bir şey var, o da pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet, dövünmek, aile fertleri karşısında boynu bükük ve ezik olarak kalmak. Kendisini uğurlayan ve yolunu gözleyenlerin karşısında küçük düşmek, sevgi, saygı ve itibarını yitirmek ne kötü bir durum değil mi? Bütün bunlar oyun ve eğlenceye dalmanın bir günlük bilançosu. Şimdi koskoca bir ömrü heva ve hevesleri peşinde geçirmiş, yaratanını ve yaratılış gayesini unutmuş, itaat yerine isyanı, iman yerine küfrü öne çıkarmış bir insanın Rabbi karşısındaki halini düşünelim. Bir ömür boyu dünya tarlasından ahiret azığı üretmesi gerekirken, bütün bu fırsatları kaçırarak iyilik yerine kötülük, iman, teslimiyet ve ibadet yerine küfür, isyan ve günah üreten bir insanın hali nice olur? Ebedi bir hayat nasıl olur da geçici bir hayat karşılığı kaybedilir? Geri dönüşü olmayan son yolculuğun gerçekliği gözümüzün önünde cereyan eden milyarlarca ayet varken yüce yaratıcının varlığı nasıl unutulur? Elbette bu hal çok büyük gaflet, ihmal ve pişmanlık demektir. En güzel huzur ve mutluluk reçetesi Allah'ın gösterdiği yoldur. Bu reçeteye uymayıp düzensiz, tertipsiz hayat süren, ahireti unutan ve sadece nefsine uyan kişi, doktorunun tüm uyarılarına karşı bedensel sağlığını kaybettikten ve kendini mahvettikten sonra çaresizlik ve acılar içinde feryat eden kimseye benzer. Ya da her türlü nasihate ve uyarılara rağmen hukuk ve kural tanımayan, toplum içinde haddini aşarak çevresine ve kendine zarar veren ve sonunda özgürlükleri elinden alınıp hücreye girdiği zaman çaresizlik içinde keşke yapmasaydım diye diye dizlerini döven kimse gibidir. Günlük hayatımızda çokça şahit olduğumuz bu tür pişmanlıklardan daha büyük ve korkunç olan uhrevi pişmanlığı yaşamamak için Allah'ın çağrısına iyi kulak vermek, insanı kamil olmaya çalışmak, iyi işler yaparak imanımızı korumak, nefsimizi putlaştırmamak, yaratılanlara karşı yaratana hürmeten şefkat, sevgi ve merhametle muamele etmek, nefsimizin de Allah tarafından yaratılan milyarlarca yaratıktan biri olduğunu düşünerek inanan, seven, sevilen, saygılı ve saygın bir insan olmamız gerekmektedir. Yüce Allah, yarattığı kulunu işte bu ayetleriyle bariz bir şekilde uyarırken, yine rahmetiyle tecelli etmiş, dönüşü ve telafisi olmayan son yolculuğu yapmadan önce, kulun geleceği görerek kendisine çeki düzen vermesine dikkat çekmiştir.
1: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle dua etmiş: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. وَجْعَلِّي لِسَانِ صِدْقٍ فِي الْآخِر۪ينَ

diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de buna ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet Cenab-ı Allah'ı tanımaya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil olmayı, onlarla beraber haşrolunmayı talep etmeliyiz. Kuşkusuz bunun için de dünyada iyilerle beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak önemlidir. Rabbimiz bir başka ayeti kerimede bize şunu emrediyor mesela. Ya eyyühellezine amenüttakullah ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan ittika edin, takva sahibi olun. Emirleri, yasakları konusunda dikkatli ve hassas olun. Bununla kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu ma'assadikin. Sadıklarla, sıdk sahibi olan, salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam, bakınız beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan, salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın insanın amel defterinin açık olmasını sağladığı, sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bize de hepsi nasip olsun inşallah. Yani amel defterimizi açık tutacak sadaka-i cariyelerimiz olsun.

0: istifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Bir atasözü vardır bu noktada hatırlatmakta fayda görürüm. Hayırla yad edilmek insan için ikinci bir ömürdür denilir. Yani insanın kazanmaya devam ettiği, nasiplendiği bir ömürdür bir anlamda hayırla yad edilmek. Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın 3. ayeti kerimedeki duası beni naim cennetine girenlerden eyle duasını yapıyor. Bir peygamber için cennete girmemek söz konusu olamaz elbette. Ama bu arzuyu hep dile getirmek bir mümine karşı örnekliktir kuşkusuz. Mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir. Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize kavuşmak vardır. Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif.

Cihat Bodur. Ali İmran Suresi 1-9. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Utanmıyorsan dilediğini yap. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır, der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek, duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya, kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte, kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya, insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, ayağının kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder.
bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
1: Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her

0: Gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Haşr Suresi. Haşr Suresi Medine döneminde Uhud gazvesinden sonra hicretin 4. yılında nazil olmuştur. 24 ayetten oluşan sure, tesbihle başladığı için müşebbihat olarak bilinen 7 sureden biridir. Sure, ismini 2. ayetteki ilk sürgün anlamına gelen li evveli haşr ifadesinden alır. Burada sözü edilen haşrin kıyamet gününde mahşerdeki toplanmayı ifade etmediği, Beni Nadir adlı Yahudi kabilesinin Medine'deki yurtlarından çıkarılıp sürgüne gönderilmesiyle ilgili olduğu, hem surenin ayetlerinden hem de tefsir kaynaklarından verilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bundan dolayı sureye Beni Nadir suresi de denmiştir. Surenin nüzul sebebi Nadiroğullarının daha önce peygamberle imzaladıkları tarafsızlık antlaşmasını bozmalarıdır. Müslümanların Bedir zaferine sevindiklerini ve Tevrat'ta sancağı yere düşmeyecek olan muzaffer peygamber diye anılan ahir zaman nebisinin bu peygamber olduğunu söyleyen iki yüzlü müttefikler, Uhud gazvesinin Müslümanlar aleyhine sonuçlanması üzerine fikir değiştirmişlerdi. Reisleri Kâb bin Eşref yanına bazı adamlarını alarak gizlice Mekke'ye gitmiş, müşriklerin reisi Ebu Süfyan'la bir ittifak anlaşması yapmıştı. Bu ihaneti öğrenen Resul-i Ekrem, onları hiç beklemedikleri bir anda kendi yurtlarında kuşatma altına almıştı. Nadiroğulları, evlerinin muhkem yapılardan meydana gelmiş olmasına ve münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'le Mekke müşriklerinden ve diğer Yahudi kabilelerinden gelecek yardımlara güveniyorlardı. Halbuki hiçbir yerden yardım gelmemiş, Allah onların yüreklerine korku düşürmüş ve Müslümanların bu kuşatması karşısında çaresiz kalarak yurtlarını terk edip sürgüne razı olmuşlardı. Müslümanlarsa bu başarıyı birlik ve beraberlik içinde kararlı bir tutumla elde etmişlerdi. Surede yer alan bütün ayetler, bir toplumun Allah'a inanıp güvenmek ve onun rızasını gözetmek sayesinde nasıl güçlü bir birlik oluşturacağına dikkat çeker. Böyle bir milletin önüne çıkan bütün engelleri aşabileceği vurgulanır. Surenin asıl amacı, müminlere tereddütsüz bir iman, üstün bir ahlak, sarsılmaz bir maneviyatla yardımlaşma ve dayanışma ruhu kazandırmaktır.

0: Haşr suresini 3 bölüme ayırmak mümkündür. 1. bölüm, yani 1 ila 10. ayet-i kerimeler, göklerde ve yerdeki bütün varlıkların Allah'ın yüceliğini dile getirdiğini, O'nun güçlü ve hikmet sahibi olduğunu bildiren bir ayetle başlar. Savaş yapmadan elde edilen başarının sırf Allah'ın izni ve yardımıyla meydana geldiğini, bunu daha önceden Beni Nadir Yahudilerinin de Müslümanların da beklemediğini belirten 2. ayetin sonunda bu olaydan herkesin ders alması gerektiği vurgulanır. 3. ayette yeminini bozmuş, inanç ve değerlerine bağlılığını yitirmiş bir topluluk için sürgünün en hafif ceza olduğu, aslında böyle bir toplumun dünyada da ahirette de daha ağır cezaları hak etmiş bulunduğu açıklanır. Bunun ardından Allah'ın andı bozan fasıkları rezil ve rüsva edeceğine dikkat çekilir. 7 ve 8. ayetler gayrimüslimlerden silah kullanmadan elde edilen ve İslam devletinin gelir kaynakları arasında yer alan feyin taksim esaslarını belirlemektedir. 7. ayetteki böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir imkan olmasın anlamına gelen bölüm, kamu mallarının sosyal adaleti ve refahı yaygınlaştırma yönünde kullanılmasını gerekli kılması bakımından özel bir önem taşımaktadır. Ayrıca ayette gerek fey ve benzeri devlet mallarının kullanımı, gerekse diğer dini, hukuki ve ahlaki konularla ilgili olarak Hazreti Peygamber'in ortaya koyduğu sarih hükümlerin değiştirilemez olduğuna da işaret edilmektedir. Medineli Ensar'ın Mekkeli muhacirlere karşı beslediği kardeşlik duygularını, bunun sonucu olarak kendilerine kucak açıp öz canlarına tercih etmelerini anlatan 9. ayet, İslam toplumundan beklenen ve Kur'an-ı Kerim'in geneline hakim olan sosyal dayanışma ruhunun karakteristik ifadelerini kapsar. Nitekim 10. ayet, diğer Müslümanların da aynı kardeşlik duygularını taşımaları gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca 9. ayette en büyük kurtuluşun insanın bencillikten, nefsinin çıkar düşkünlüğünden uzaklaşmasıyla elde edilebileceği, 10. ayette de iman edenlerin birbirine karşı yüreklerinde kin tutamayacakları bildirilir. 2. bölümde, yani 11 ila 17. ayet-i kerimelerde yer alan ve münafıklarla Yahudilerin sürgünden önceki ilişkilerinden bahseden ayetler, münafıkların ve ehli kitaptan oldukları halde imanlarını kaybetmiş olanların birbirlerine nasıl yalan söylediklerini, sözlerinden nasıl döndüklerini ve birbirlerinin aleyhinde nasıl çalıştıklarını gözler önüne serer. Bunların kendi çıkarlarını düşündükleri, asla fedakarlığa yanaşmadıkları, dışarıdan bakılınca bütünlük içinde bir topluluk izlenimi vermelerine rağmen gönüllerinin birbirinden kopuk olduğu anlatılır. Onlar birbirlerini baştan çıkarma hususunda şeytana benzerler. Birbirlerini kurtarmaya gelince de herkesin kendi başının çaresine bakması gerektiğini öne sürerler. Bu ayetler dolaylı olarak Müslümanlara böyle olmamaları gerektiği yolunda yapılan uyarılardır. Bu bölüm, zalimlerin yerinin ateş olduğunu bildiren bir tehditle son bulur. 3. bölüm, yani 18 ila 24. ayet-i kerimeler, Allah'tan korkmayı ve ebedi hayat için hazırlık yapmayı öğütleyen ayetle başlar. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Evet, Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır. 18. ayet. Ardından dünyadaki bütün kötülüklerin Allah'ı ve ahireti unutmaktan ileri geldiğine işaret edilir. Müslümanların böyle olmamaları ve fasıklardan uzak durmaları istenir. Cehennem ehliyle cennet ehlinin eşit olmadığı, esas kurtulanların cennet ehli olduğu vurgulanır. Kur'an'da verilen misaller, insanların düşünmesi ve ibret alması için ortaya konmuştur. ...21. ayette, Kur'an'ın bir dağa indirilmiş olsaydı, dağa parça parça edeceği ifade edildikten sonra, tevhid inancının özünü teşkil eden son üç ayette, Allah'ın birliği, yüceliği, eşsizliği, rahmet ve merhameti, gücü ve kudreti dile getirilir. Göklerde ve yerdeki her şeyin Allah'ı tesbih ettiğini bildiren ayetle başlayan sure, yine göklerde ve yerdeki her şeyin Allah'ı tesbihe devam etmekte olduğunu haber veren ayetle son bulur. Aynı şekilde birinci ayet gibi sonuncu ayette, O güçlü ve hikmet sahibidir anlamına gelen ifadeyle biter. Haşr suresinde dış düşmanlara ve içerideki münafıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmayı öngören ayetlerin yanında bazı hikmetli öğütlere, hukuki hükümlere, ahlak ve eğitimle ilgili ilkelere de yer verilmiştir. Bütün bunlardan daha önemlisi tevhid inancıyla ilgili ayetlerdir. Özellikle surenin sonunda yer alan ve Cenab-ı Hakk'ın birliğini, yüceliğini, sonsuz azamet ve merhametini bildiren ayetler, insan kalbine tevhid akidesini ve Allah sevgisini yerleştirmek amacını gütmektedir. Surenin kendisinden önceki sureyle yakın bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Mücadele suresi, haberiniz olsun, Allah'ın taraftarları mutlaka galip gelecektir şeklinde bir müjdeyle son bulmaktadır. Haşr suresinde bu galibiyetlerden birinin nasıl gerçekleştiği anlatılır. Sabah ve akşam üç defa Besmele'den önce Euzu billahi semiyul alim mineşşeytanirracim dedikten sonra Haşr suresinin son üç ayetini okuyanlar için büyük müjdeler içeren hadisin sıhhat derecesiyle ilgili eleştiriler bulunmakla beraber özellikle sabah namazlarından sonra bu üç ayetin okunması gelenek haline gelmiştir.
1: Birden Bize Hazırlayan Eşref Görgülü Seslendiren İbrahim Bildir Birden Bize Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her

0: Her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 263. ayette şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güzel bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakatten daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini, iman, ibadet ve güzel ahlak esasları üzerine kuruludur. İnsanın Cenab-ı Hak katında değer kazanmasına ve toplum içinde sevilip sayılmasına vesile olan ahlaki erdemlerden biri de rıfktır. Rıfk, söz ve hareketlerde kabalıktan uzak durmaktır. Kırıcı olmamak, yapıcı, uzlaştırıcı ve nezaket sahibi olmaktır. Yumuşak huylu olmak, uyumlu ve geçimli olmaktır. Rıfk, kişinin hem iyi bir insan hem de olgun bir mümin olduğunun göstergesidir. Rıfk, bir ruh terbiyesidir. İçimizin dışa yansımasıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlara bütün işlerinde zarif, nazik ve edepli davranmalarını emretmiştir. O bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: rıfktan mahrum kalan bir kimse, hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, başta ailesi olmak üzere akrabalarına, komşularına ve arkadaşlarına karşı kibar davranmayı elden bırakmamıştır. Onun kalbi yumuşak huylu, konuşması nazik ve kibar, uygulamaları ise affedici ve bağışlayıcıdır. O, Allah'ın rahmeti sayesinde etrafındakilere yumuşak davranmıştır. Bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir: Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Âl-i İmran Suresi 159. Ayet. Peygamberimizin ahlakını kendisine model alan bir mümin, nezaket ve zarafet sahibidir. Anne babasına, eşine, çocuklarına, akrabalarına ve komşularına rıfk, şefkat ve güler yüzle davranır. Can taşıyan en küçük varlıklara karşı bile şefkatli ve merhametli davranır. Kibar, sade, anlayışlı haliyle, zarif davranışlarıyla İslam dininin üstün ahlakını temsil eder. Mümin, her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durur.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kılın, zekatı verin. Önceden kendiniz için ne hayır yaparsanız onu Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 60 ve 61. ayetlerin meali. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, daha iyiyi daha kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istediğiniz orada var, dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bu yaptıkları da isyan etmeleri,

ve haddi aşmalarının sonucuydu. Bakara Suresi 60. ayetin tefsiri. Hazreti Musa çölün kavurucu sıcaklığında susuzluk çeken kavmini suya kavuşturması için Allah'a niyazda bulunmuş veya su aramaya başlamış yahut yağmur duası yapmıştı. Allah'ın buyruğuna uyarak Kızıldeniz'i ikiye bölen ve kendilerine yol açan mucizeli asasını bir kayaya vurunca, kayanın 12 ayrı yerinden 12 kaynak halinde sular fışkırmaya başladı. İsrailoğulları Hazreti Yakub'un 12 oğlundan gelen 12 oymağa ayrılmıştı. Muhtemelen su yüzünden aralarında bir çatışma çıkmasın diye Yüce Allah her oymak için ayrı bir su kaynağı halketmiş olup, ayete göre ihtilaf ve karışıklığa mahal kalmayacak şekilde her oymağa kendi pınarının hangisi olduğu bildirilmişti. Bakara Suresi 61. ayetin tefsiri. İsrailoğulları aslında Hazreti İbrahim'in torunları olup, yüksek bir dini, ahlaki, kültür ve geleneğe sahip oldukları halde, yüzyıllar boyunca Mısır'da kaldıkları için, oranın putperest kültürüyle dejenere olmuş, orada ikinci sınıf insanlar olarak muamele görmeleri sebebiyle, günlük rahatlarından öte bir gaye tanımayacak, iman, özgürlük, bağımsızlık gibi yüksek değerler uğruna sıkıntılara katlanmayı göze alamayacak kadar bayağılaşmış, hatta korkak bir toplum haline gelmişlerdi. Nitekim Hazreti Musa, Allah içinizden peygamberler çıkardı, sizi hükümdarlar yaptı, alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi şeklindeki sözleriyle onlara milli değerlerini hatırlatıp kendilerine vatan kılınan mukaddes topraklara doğru arkalarını dönmeden ilerlemelerini emrettiği halde onlar o ülkede güçlü bir kavim bulunduğunu ifade ediyor ve ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla giremeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız diyorlardı. Halbuki eski yurtları olan kutsal topraklara dönüp bağımsız ve onurlu bir toplum olarak yaşamaları, böyle bir onura layık olmaları için de her şeyden önce Allah'a ve onun elçisi, kendilerinin de rehberi ve kurtarıcısı olan Hazreti Musa'ya tam bir sadakatle inanıp bağlanmaları, onun öğretisini benimseyip hazmetmeleri, amaçlarını gerçekleştirme yolunda maddi sıkıntılara katlanmaları gerekiyordu. Fakat onlar hala Mısır'dayken yaşadıkları sıradan hayatı özlüyor, bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylüyor ve Musa'dan çeşitli sebzeler istiyorlardı. Oysa Musa'nın önlerine koyduğu ideale göre bunlar son derece bayağı isteklerdi. Ayrıca çölde çok çeşitli yiyeceğe sahip olmasalar da yedikleri kudret helvası ve bıldırcın eti, kayadan fışkıran 12 çeşmede sıradan yiyecek ve içecekler olmayıp, Allah tarafından özel olarak lütfedildiği için ayrı bir önem ve belki de yüksek bir besin değeri taşımaktaydı. Bu sebeple Musa onları, daha iyiyi daha kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz diyerek suçlamıştır. Ayette İsrailoğullarının alçaklık ve acizlikle damgalanarak gösterilen suçlardan bir kısmını onlar Hazreti Musa'nın döneminden birkaç kuşak sonra işlemişlerdir. Ancak çöldeki yiyeceklere katlanmak istememeleri olayı gibi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, geçmişte haksız olduklarını bile bile peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını öldürmeleri, İsyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları da konumuz olan ayetin inzalinden önceki dönemlerde olup bittiği için, burada yeri gelmişken çölde bayağı isteklerde bulunmaları yanında daha sonra işledikleri suçlara da işaret edilerek hem Müslümanlara hem de Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere bir hatırlatmada bulunulmakta, bir bakıma onların atalarının işlediği bu eski suçları tekrar etmemeleri, basit dünya menfaatleri uğruna Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlık duyguları besleyip ona gönderilen ayetleri inkar etmekten sakınmaları istenmektedir. Nebi, çoğulu Enbiya, Allah'la kulları arasında elçilik görevi yapan, onun buyruk ve yasaklarını kullarına haber veren seçkin kullar için kullanılan dini bir terimdir. Türkçe'de Nebi ve Rasul kelimeleri genellikle haber alan, haber getiren ve götüren anlamına gelen Farsça peygamber kelimesiyle ifade edilir.
İslam bilginleri Nebi kelimesinin kökü ve anlamı konusunda iki farklı görüş ortaya koymuşlardır. Bir görüşe göre Nebi, Arapçada yüce, ulu, şerefli anlamına gelen nebve veya nebave kelimesinden türetilmiş olup, peygamberin mazhar olduğu nübüvvet makamı, kaynağı ve sonuçları itibarıyla yücelik ve aşkınlık ifade ettiği için, aynı şekilde peygamberliğin temelini oluşturan vahiy ve onun sonuçları olan bilgi ve haberler, diğer bilgilere göre özel bir değer ve üstünlüğe sahip olduğu için, bu bilgileri getiren olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış insana nebi denilmiştir. B. İkinci görüşe göre nebi, Arapçada haber anlamına gelen nebe kelimesinden türetilmiş olup, peygamber Allah'tan gelen bilgi ve haberleri insanlara duyurduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Bu görüş farkı sadece kelimelerin köküyle ilgili olup, nebinin terim olarak tanımı konusunda ciddi bir ihtilaf olduğu anlamına gelmez. Nitekim hemen hemen bütün İslam bilginleri Nebi'nin Allah'ın insanlar arasından seçtiği ve sıradan insanlardan farklı bazı üstün kabiliyetlerle donattığı ilahi mesajları bir kavme, bir millete veya bütün insanlara tebliğ etmek üzere görevlendirdiği kişi anlamına geldiğini belirtirler. Ayrıca Nebi ile Resul kelimelerinin aynı veya farklı anlamlara geldiği hususunda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bütün İslam bilginleri nübüvvetin çalışmakla elde edilemeyen Allah vergisi yani vehbi bir mertebe olduğunu kabul ederler. Bazı bilginler Allah hikmeti dilediğine verir mealindeki ayette geçen hikmet kelimesini vahiy olarak açıklamış ve bu ayeti nübüvvetin vehbi yani Allah vergisi olduğuna delil olarak göstermişlerdir. İbrahim suresinin 11. ayeti de bu anlamda yorumlanmıştır. Ayrıca pek çok ayette peygamberlerin gönderilmesinden biz elçi olarak gönderdik şeklinde söz edilmesi de peygamberliğin vehbi olduğunu gösterir. İslam'da iman esasları veya imanın şartları denilen 6 inanç ilkesinden biri de peygamberlere imandır. Bazı alimler bu 6 esası usulü selase, 3 temel inanç esası başlığıyla 3'e indirerek bunları İlahiyat, nübüvvet ve ahiret şeklinde sıralamışlardır. Bunun sonucu olarak Allah'a iman etse bile peygamberliği inkar eden bir kimsenin dinden çıkmış olacağı görüşünde birleşmişlerdir. İslam bilginleri peygamberlerin onları diğer insanlardan farklı ve seçkin kılan başlıca 5 temel niteliği bulunduğunu belirtirler. Bunlar sıdk yani doğruluk ve dürüstlük, emanet, güvenilirlik, ismet, günahsızlık, fetanet, yani zeki ve güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olma, tebliğ, ilahi mesajı eksiksiz bildirme, duyurma şeklinde tespit edilmiştir. Buna göre peygamberler genel davranışlarında olduğu gibi Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara iletirken de daima doğruyu, gerçeği bildirmişlerdir. Güvenilir kişilerdir. Günah işlememişler, nadiren işledikleri ve zelle denilen küçük yanılgıları vahiy yoluyla Allah tarafından düzeltilmiştir. Zeki oldukları ve muhakeme yetenekleri güçlü olduğu için ilahi öğretiyi en iyi ve doğru bir şekilde kavramışlar ve ümmetlerine açıklamışlardır. Temel işlevleri ise tebliğdir. Yani onlar Allah'tan vahiy yoluyla aldıkları bilgileri belirtilen ölçüler içinde eksiksiz olarak ümmetlerine duyurmuşlardır. Ancak her konuda olduğu gibi peygamberler konusunda da orta ve makul yolu gözeten İslam dini, onları Hristiyanlıkta Hz. İsa için yapılanın aksine tanrılık mertebesine çıkarmamış, Allah'ın seçkin elçileri ve kulları kabul etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde ifade buyurulduğu üzere peygamberler tebliğ ettikleri ilahi gerçeklere önce kendileri inanmışlar, dini, ahlaki, hukuki hükümleri en titiz bir şekilde kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar tebliğ görevleri ve peygamberlik özellikleriyle ilgili olmayan yeme, içme, evlenme, mal mülk edinme, hastalanma, ölme gibi beşeri durumlar bakımından diğer insanlardan farksız olup olağanüstü bir özellik taşımazlar. Onlara bu tür nitelikler atfetmek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette işaret buyurulduğu üzere, insanlar peygamberlerin öğretilerinden ve irşatlarından uzaklaştıkları dönemlerde batıl inançlara sapmışlar, çeşitli ahlaki bozukluklara müptela olmuşlar,
mal, mülk, makam, mevkii, şehvet, şöhret gibi ihtiraslarını tatmin etmek için haksızlık, zulüm ve şiddete yönelerek fitne ve fesat çıkarmışlar,

0: birbirlerine en ağır kötülükleri reva görmüşler, güçlüler zayıfları ezmiş, yine de Allah, engin merhametinin eseri olarak çeşitli devirlerde peygamberler göndermek suretiyle insanlığı bu tür buhranlardan kurtarmış, onlara dünya ve ahirette mutlu olmalarının yollarını göstermiş, son olarak bu şerefli görevi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüklemiştir. Çağımızda özellikle Batı dünyasında Hristiyanlığın boşluklarının da etkisiyle önce peygambersiz bir ilah inancıyla deizm başlayan peygamberlik yolundan sapış, pozitivizm ve Marksizmle giderek tam bir dinsizlik ve tanrısızlık inancına dönüşmüş, bunun sonucunda yukarıda belirtilen olumsuz gelişmeler yeniden ortaya çıkmış, çağın teknik, ekonomik, iletişim ve benzeri imkanlarından da güç alan bu olumsuz gelişme, insanlığın temel değerlerini, dünya ve ahiret mutluluğunu, hatta doğrudan doğruya insanlığın varlığını ortadan kaldırma noktasına varan bir tehlike halini almıştır. Bütün bunlar, peygamberlik kurumunun insanlık için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Ancak eski devirlerde ilahi kitaplar kaybolduğu veya tahrif edildiği için yeni bir kutsal kitaba ve dolayısıyla yeni bir peygambere ihtiyaç duyulurken, Hazreti Muhammed'den sonra böyle bir durum söz konusu olmadığı ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından geldiği şekliyle ortada olduğu için yeni bir peygamber gelmesine de ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim son kitap, Hazreti Muhammed de son peygamberdir. Nitekim Kur'an'da o, Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre ilk insan Hazreti Adem, aynı zamanda ilk peygamberdir. Ondan sonra ne kadar peygamber gelip geçtiğine dair bilgi yoktur. Kur'an'da adı anılan ve haklarında bilgi verilen 28 peygamber şunlardır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Lut, Yakup, Yusuf, Eyüp, Zülkifl, Şuayb, Musa, Harun, İlyas, Elyasa, Yunus, Davud, Süleyman, Lokman, Üzeyir, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Ancak bunlardan Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyir'in peygamber veya veli oldukları hususunda ihtilaf vardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala Nisa suresinin 145. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kendilerini aldatmışlardır. Münafıklar iman etmiş gibi göründükleri için Müslümanlar nazarında elde ettikleri güveni kötüye kullanan kişilerdir. Onlar kötülüğü emreder, iyiliği yasaklarlar. Dünyalık kazanç elde etmek için yeryüzünde kargaşa ve düzensizlik çıkarmaktan çekinmezler. Bunun için insanların, hayvanların, bitkilerin, velhasıl bütün yeryüzünün bozulmasından da asla rahatsızlık duymazlar. Kendilerine yaptıkları yanlışlık hatırlatıldığındaysa, kendilerinin barışın ve huzurun yanında yer aldıklarını ifade ederler. Oysa ki gerçekte onlar savaşların, endişe, kaygı ve sıkıntıların ana kaynaklarıdır. Münafıklar kendi inanç sistemlerini en doğru yol olduğunu kabul ederler. Müslümanlarla karşılaştıkları zaman onlardan olduklarını, kendileri gibi münafık arkadaşlarıyla karşılaştıklarındaysa Müslümanlarla alay ettiklerini söylerler. Kendilerine bu yanlış inançlarıyla ilgili hatırlatma yapıldığında kendilerini akıllı, diğerlerini ise akılsız görürler. Münafıklar İslam'a gönülden inanmadıkları için İslam'ın emrettiği ibadetleri kendi başlarına kaldıklarında yerine getirmezler, başkalarının yanındaysa zoraki yaparlar. Onlar gösteriş için mallarını harcamaktan da geri durmazlar. Kur'an-ı Kerim, münafıkların dünyadayken yapmış oldukları bu yanlış davranışlar sebebiyle ahirette cehennemin en alt katında olacaklarını ve kendilerine asla yardım edilmeyeceğini haber vermektedir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri radyolara başında dinleyen kıymetli dostlar, sesimiz kimler tarafından duyuluyorsa, dersimize kimler iştirak ediyor, bu programda bizimle yer alıyorsa, herkesi öncelikle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim, Kur'an Hocası dersimizde bugün de yine Cuma suresinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Cuma suresinin ilk sayfasının son ayeti, yani 8. ayet. 552. sayfanın en son ayetini bugün okuyacağız. Okuduktan sonra da açıklamalarımızı yapıp elbette ki gerekli hatırlatmalarda bulunacağız. Öncelikle 3 defa birlikte tekrar ederek okuyoruz ki okuma alışkanlığımız ve okumada dikkat edilecek hususlara aşinalığımız oluşsun aziz dostlar. Evet, 3 defa tekrar ederek birlikte okuyoruz. Buyurun.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبادتي فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

0: بَعْدَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet efendim, Allah kabul eylesin. Okuduğumuz bu ayeti kerime Cuma suresinin 8. ayeti kerimesiydi. Bu ayeti kerimede nerelere dikkat edeceğiz? Hemen göz atıyoruz. Kul innel mevtellezi derken ku kaf kalın idi. Bunu daha önce hatırlatmıştım. Kul inne, inne derken nun şeddeli ve tutuyoruz.
0: قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي.
1: Bu ellezi kelimesinde de zal harfi malum peltek ve bir elif miktarı burada uzatıyoruz.
0: اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ تَفِرُّونَ.
1: Burada ra şeddeli, şedde ile gelen hareke ötrü olduğu için burada tefirru direkt fa'yı ra harfine bağladığımız zaman kalın sesle okuyoruz.
0: Tefirru.

innehu derken yine şeddeli bir nun ve tutuyoruz değil mi? Fe innehu, bu hu harfi de fe innehu kelimesindeki ha harfi zamir ve kendisinden önce harekeli harf olduğu için burada uzatılır. Bakınız bir öncesinde minhu uzatmadık. O da zamirdi aslında ama ha harfinden önceki, o zamirden önceki harf cezimli olduğu için, sakin olduğu için minhu da uzatmıyoruz. Ama fe innehu burada hareketten sonra gelmiş olması itibariyle zamiri uzatarak okuyoruz. Bir elif miktarı tabii ki. Fe innehu mulaqikum ثُمَّ تُرَدُّونَ ثُمَّ yine mim şeddeli ve tutuyoruz. ثُمَّ تُرَدُّونَ dal harfini burada ince okumaya azami özen göstereceğiz. Kendisinden önce ra harfi var, kalın okunuyor olması dal harfine aslı sirayet etmez. تُرَدُّونَ bakınız dal ince. Sonra İlâ âlimil gâybi, âlimil gâybi, â derken ayin, el gâybi derken de gâyin harfini

belirtiyoruz. İlâ âlimil gaybi ve şehâdeti feyunebbi'ukum bimâ kuntum. Burada ihfa var. Bimâ kuntum te'melûn. Te'melûn. Bakınız ayin. Te'melûn. Ayin harfini belirttik. Sonra da meddi arız olması itibariyle de dört elif miktarı kadar uzatıyoruz. Ama sondaki nun harfinin gunnesini mutlaka belirtmemiz lazım. Te'melûn diye bitiriyoruz. Efendim, yaptığımız açıklamalara dikkate alarak bir kez de birlikte tekrar ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: feyunebbi'ukum feyunebbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadakallahul azim.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de Kur'an hocası dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Dua ediyor, dua bekliyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere

0: yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96 ila 98, Taha Suresi 1 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah, göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine, "Ey Musa!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin Rabbinim. Artık pabuçlarını çıkar. Çünkü şu anda kutsal vadide Tuva'dasın."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz.

0: birden bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap.

Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Musaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, "Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır." der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, "Allah'tan hakkıyla haya ediniz" buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, "Arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir" buyurmuştur. Haya kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya insanlık tarihi boyunca değer gören bir üstünlük olmuş, "Eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin" hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, hayanın kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken,
kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde Mü'minun suresinin başında cennetlerin en güzeli Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler.

Suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad

Mü'minun Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mü'minler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Ki onlar namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla, cariyelerle yetinirler. Bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse, işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler, emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte varis olacaklar bunlardır. Firdevs cennetlerine varis olacaklar, ve orada onlar ebedi kalacaklardır. Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz. Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi alakaya çeviriyor, alakayı şekilsiz et yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları, keza Sina Dağı'nda yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç, zeytin ağacı meydana getiririz. Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz. Onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var. Onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvanla kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz diyen bir elçi gönderdik. Bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahirete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler. Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden içmektedir. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız, o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz.
O size ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber şöyle dedi: Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Allah buyurdu ki, pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi. Böylece sel süpürüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan sonraya kalabilir. Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük. Onları ibret hikayelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Sonra Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Nitekim şöyle dediler: soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız? Böylece onları yalancılıkla itham ettiler. Sonuçta helak edilenler arasına onlar da katıldı. Gerçek şu ki, belki İsrailoğulları yollarını düzeltirler diye Musa'ya kitabı vermiştik. Meryem oğluyla annesini de bir mucize yaptık. İkisini de kalmaya elverişli, kaynak suyu bulunan yüksekçe bir yere yerleştirdik. Ey peygamberler! Tertemiz nimetlerden yiyip için güzel işler yapın. Kuşkusuz ben yaptıklarınızı eksiksiz bilmekteyim. Biliniz ki sizin şu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının. Ama insanlar aralarındaki inanç bağlarını keserek gruplara ayrıldılar. Her kesim kendi inancını beğenmektedir. Şimdi sen onları bir süre için gaflet ve dalaletleri içinde kendi hallerine bırak. Sanıyorlar mı ki onlara mal ve evlatlar verirken yalnızca iyilikleri için çırpınıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler. İşte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmayız. Katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlara haksızlık edilmez. Hayır, o inkârcıların kalpleri bu hususta tam bir bilgisizlik karanlığı içindedir. Onların bunlar dışında da hep yapıp durdukları nice kötü işleri vardır. İçlerinden refah ve bolluk içinde olanları sonunda cezalandırmaya başladığımızda bakarsın ki feryadı basarlar. Bugün boşuna sızlanmayın. Çünkü siz bizden yardım göremeyeceksiniz. Zira ayetlerimiz size okunurdu da arkanızı dönüp giderdiniz. Gece sohbetleri yaparken büyüklük taslayarak onun hakkında hezeyanlar savururdunuz. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir. Ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı, muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler.
Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin. Çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek, yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da, yine Rablerine boyun eğmediler, hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, bir de görürsün ki, onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir.

bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunların Rabbi Allah'tır diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Hepsi Allah'a aittir diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. De ki, Rabbim, eğer onların tehdit edildiği hali bana göstereceksen, bu durumda beni zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz durumu sana göstermeye elbette ki kadiriz. Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav. Onların yakıştırdıkları şeyleri biz çok iyi biliyoruz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların gizli kışkırtmalarından sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim, beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Sura üflendiğinde artık ne aralarında akrabalık bağları kalacak ne de birbirlerine soru sorabilecekler. O zaman kimlerin tartıları ağır gelirse işte bunlar kurtuluşa ermiş olacaklar. Tartıları hafif gelenlerse kendilerini ziyan etmiş olanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Ateş yüzlerine vuracak, orada dudakları çekilmiş, dişleri görünür bir halde bulunacaklar. Size ayetlerim okunurdu da onları yalanlardınız değil mi? Derler ki, Rabbimiz, kötü yanımıza yenildik. Biz bir sapkınlar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer çıkar da bir daha eskiye dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. Allah buyurur ki, yıkılın karşımdan ve artık bana bir şey söylemeyin. Kullarım arasında, Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi affet, bize acı. Sen merhametlilerin en üstünüsün diyen bir kesim de şüphesiz vardı. Ama siz ey müşrikler, işte onları alaya aldınız. Sonunda bu tutumunuz size beni hatırlamayı unutturdu. Hep gülerdiniz onlara. Bugün de ben onlara sabretmelerinin karşılığını veriyorum. Onlar hakikaten muratlarına ermişlerdir. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin en üstünüsün. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu, ayetlerini kesin olarak belirleyip indirdiğimiz bir suredir. Düşünesiniz diye, onun içinde apaçık ayet

melekler gönderdik. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine 100 sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini uygulama hususunda o ikisine karşı merhamet duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zinakar veya müşrik bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zinakar veya müşrik bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. İffetli kadınlara iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler müstesna. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı, 4 kere doğru söylediğine Allah'ı tanık göstermesi, 5. olarak da eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetine uğramasını söylemesidir. İftiraya uğrayan kadının 4 kere kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna Allah'ı tanık göstermesi kendisini ceza görmekten kurtarır. Kadının 5. tanıklık ifadesi, eğer kocası doğru söyleyenlerdense kendisinin Allah'ın gazabına uğramayı dilemesi olacaktır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tevbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı atanlar içinizden bir gruptur. Bunun sizin için kötü olduğunu sanmayın. Aksine bu hakkınızda hayırlıdır. Onların her biri işlediği günahı yüklenecektir. İçlerinden günahın büyüğünü üstlenen içinse büyük bir azap vardır. Bunu işittiğiniz zaman mümin erkekler ve kadınların birbiri hakkında hüsn-i zan beslemeleri ve bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iddialarına 4 şahit getirseler ya, bu sayıda şahit getiremiyorlarsa onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti hep sizinle olmasaydı, içine daldığınız günah yüzünden size büyük bir azap gelecekti. Çünkü siz iftirayı dilden dile yayıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir şeyi ağızlarınızla söylüyorsunuz. Bunu da önemsiz sanıyorsunuz. Halbuki Allah katında o büyük bir şeydir. O kulağınıza geldiğinde, bunu konuşmak bize yakışmaz, fesübhanallah, bu apaçık bir iftiradır deseydiniz ya, eğer gerçek müminlerseniz, Allah size bir daha asla böyle bir şey yapmamanızı öğütlüyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere, dünyada ve ahirette can yakıcı bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı, ya Allah çok şefkatli, çok merhametli olmasaydı. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. İçinizden yardımsever ve zengin olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgiyicidir. İmanlı, saf ve namuslu kadınlara iftira atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlara büyük bir ceza vardır. O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tas tamam verecektir ve onlar
Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara layıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka ziynetlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, başka kadınlar, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfuyla onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir, her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin, kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilsinler ki böyle zorlanmalarından sonra onlara Allah rahmet ve mağfiretiyle muamele edecektir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam, inciyi andıran bir yıldızdır. Bu kandil, doğuya da batıya da ait olmayan, ya neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretinde, satımında kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin. Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca, orada bir şey bulamaz ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir.
Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga,

onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalgayla kaplı büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar, neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir. Sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen mutlaka çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin, itaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Hizmetinizde bulunanlarla içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbiselerinizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar
sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların, açılıp saçılmadan giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitip bilmektedir. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlamayla kendinize, birbirinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmışken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar, Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resulün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar.
artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir, senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin. Defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir? Yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihai durak olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra bu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendileri mi yoldan çıktılar diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz, senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmışsa ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkarcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Hicr suresinin 99. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İnsan bu dünyada misafirdir. Kainattaki tüm nimetlerse kendisine emanettir. Emanetin gerçek sahibi olan Allah, kendisine kul ve en şerefli varlık olarak yarattığı insanı, imtihan dünyasında doğru yoldan ayrılmamaya, kullukta kararlı ve devamlı olmaya davet etmektedir. Kulluk bilincini son nefesine kadar taşıması gerektiğini hatırlatmaktadır. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şahsında tüm insanlığa ölüm gelinceye kadar kul olmayı emretmektedir. Müslüman bir kul Allah'a kullukta vefalı davranarak nice fedakarlık gösterir, nice sıkıntılara katlanır. Bazen hak etmediği sözleri işitir, arzu etmediği davranışlarla karşılaşır, olmadık zulümler görür. Peygamberimizin ve onun izinden giden tüm Müslümanların görevi, her türlü zorluklara rağmen Allah'a kul olmaktan ayrılmamaktır, doğru yoldan sapmamaktır. Unutkan bir varlık olan insan, bazen Allah'a ve yarattıklarına karşı sorumluluklarını unutabilmektedir. Bazen geçici olan dünya servetiyle, kim zaman kendisine emanet edilen makam ve mevkilerin çekiciliğiyle, bazen de kendisine esir alan şöhret sarmalıyla gözünü, gönlünü gaflet perdesi bürür ve her şeyin sahibinin Allah olduğunu unutur. Yaratılış gayesinden uzaklaşarak yanlış yollara sapar. İbadetlerini aksatmaya ve günahlara dalmaya başlar. İşte insan tam bu anda ilahi mesajın bize hatırlattığı hakikatle yeniden kendine gelmesi gerektiğini, son nefesine kadar Allah'a kul olma bilinciyle yaşaması gerektiğini hatırlamalıdır. Zira Müslüman olmak kadar Müslüman kalmak, Allah'ın huzuruna bu gayretle varmak her şeyden daha önemlidir. Rabbimizi her sözümüzde, her işimizde anarak yaşamalı, halk içinde hakla beraber olmayı başarabilmeliyiz. Kalbimizde yer eden Allah sevgisi, dilimizde elhamdülillah, sübhanallah, Allahu ekber sözcükleriyle beslenmeli, davranışlarımızda kıyamla, rükûyla, secdeyle şekillenmeli, onun rızasını kazandıracak bir kullukla taçlanmalıdır.
3: Kırk ayette ibadet.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif.
4: Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, "Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya," diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin.

0: Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler. 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Münacat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Ve isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Araf Suresi 180. Ayet. Esma-i Hüsna, Yüce Rabbimizin en güzel ve en mükemmel olan niteliklerine, özelliklerine delalet eden isimleri anlamına gelir. Bu anlamda gerek Kur'an-ı Kerim'de ve gerekse hadis-i şeriflerde Allah'a nispet edilen yüzlerce isim yer almaktadır. Esma-i Hüsna deyimi, geniş anlamıyla bütün bu isimleri ve sıfatları içine almakla birlikte, terim olarak daha ziyade Hazreti Peygamber'in Allah'ın 99 isminin bulunduğu, bunları ezberleyip benimseyen kimselerin cennete gireceğini müjdelediği hadisinde zikredilen 99 ismi kapsadığı kabul edilmektedir. Ancak Allah'a nispet edilen 99 ismin bir bir sayıldığı rivayetlerde ise birbirinden farklı isimler yer almaktadır. Örneğin Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde 99 ismin verildiği listede birbirinden farklı isimler bulunmaktadır. Bu sebeple bazı hadis bilginleri zikredilen iki ayrı rivayetteki listenin hadisin aslından olmadığı, ravinin kişisel tespiti sonucu bu listeyi oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir. Ayrıca bu rivayetlerde geçen isimlerin bazıları Kur'an-ı Kerim'de bulunmasından hareketle İbn Hace el-Askalani, Kur'an-ı Kerim'deki isimlerden yeni bir 99 Esma-i Hüsna listesi oluşturmuştur. Mealini vermiş olduğumuz ayeti kerimede, en güzel isimler Allah'ındır. Şu halde insan bu isimlerle Allah'a yakarışta bulunmalı. Yalnız Allah'a verilebilecek olan bu güzel isimleri ondan başkasına vermemeli, yani başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıdır. Fakat insanlar arasında bu isimler hakkında inkâra sapanlar da maalesef mevcuttur. Ayette bu şekilde tavır sergileyen kişiler kınanarak onların bu kötü niyetli tutumlarının cezasını görecekleri uyarısında bulunulmaktadır. Cenab-ı Hakk'ın bu en güzel isimleri arasında Rahim, Kerim, Latif, Rauf, Aziz, Celil, Melik gibi bazı isimler vardır ki bunların günümüzde insanlara da sıfat olarak verildiği görülmektedir. Bu itibarla bu isimlerin insanlara iyi niyetli olarak verilmesi ayetin uyarılarından istisna tutulur. Ancak Zat-ı İlahiye has Allah, Rahman, Halik, Kuddüs, Rezzak, Muhyi, Mümit, Malikül Mülk, Zülcelali vel İkram gibi isimler Allah'tan başkasına ad olarak konulmaz. Bu sebeple bu gibi isimlerin bir varlığa konulması başında abd yani kul kelimesiyle birlikte mümkün olabilir. O halde biz insanlar Allah'ın bu güzel isimleriyle Rabbimize yalvarmalı, ona yakarışta bulunmalıyız. Ona dua ederken bir derdimizi, bir sıkıntımızı arz edip ondan yardım talep ederken bu isimlerle çağırmalı, bu güzel isimlerle ona iltica etmeliyiz. Yani ona hangi konuda dua edeceksek o konuyla alakalı ismini dile getirerek dua etmeliyiz. Eğer Rabbimizden isteyeceğimiz şey kusurlarımızın affı ise o zaman Ya Rahman, Ya Rahim bizi affet, bizi bağışla diye, eğer konu ayıplarımızın ve kusurlarımızın örtülmesi ise, Ya Gaffar, Ya Settar diye, eğer konu rızıksa, Ya Rezzak diye, eğer şifa konusu ise, Ya Şafi diye, eğer bir tehlikeden korunma konusu ise, Ya Hafız gibi isimlerle ona dua etmeli ve onu imdadımıza çağırmalıyız. Bu konuda etkin ve yetkin olanın sadece O olduğuna iman edip, isimleri konusunda göklerde ve yeryüzünde asla kendisine benzerlerin olmadığına iman etmeliyiz. Yalnız Allah'a has olan bu güzel isimleri, ondan başkasına asla vermemeli, başka hiçbir şeyi ona denk tutmamalıyız. Esma-i Hüsna'da bulunan bütün güzel isimler arasında, Allah lafz-ı celalinin ise çok özel ve diğer isimleri de bünyesinde barındıran en kapsamlı olması nedeniyle, Allah isminin diğer isimler arasında müstesna bir yeri bulunmaktadır. İşte bu nedenle Yüce Allah'ın isimlerinden bizim talebimiz olanı ifade edeni hatırlayamadığımız zaman da Allah ismiyle dua edebiliriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu, geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan ve Dua İlişkisi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Rum Suresi 33. Ayet. Bu ayette insanların dua ile olan alakalarından ve hangi durumlarda duaya müracaat edildiğine vurgu yapılmaktadır. Dua, insanın istek ve arzularının yerine getirilmesi talebidir. Dua, kulla Allah arasında olması gereken en önemli bağdır. Ama insanlardan bazıları buna daima ihtiyaç duyup dua ve ibadetten kopmazken, bazıları yalnızca sıkıntılı ve problemli olduğu zamanlarda duayı araç olarak kullanıp Allah'a yalvarmaktadır. Kulunun davetine icabet eden Yüce Allah, kabul kapısını her zaman açık tutmaktadır. Mü'min suresinin 60. ayetinde Yüce Allah,

0: Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir buyurmak suretiyle, kulun dua etmesi halinde Allah'ın kabul edeceğini vaat etmiştir. Böylece ne zaman dua yapılacağı konusunda herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Yüce Allah, insanı hatasıyla kabul ettiğini, duasını kabul edeceğini açıklamakla insanlara olan rahmetini göstermektedir. Bu husus, Bakara suresinin 186. ayetinde, kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler şeklinde ifade edilmektedir. Bu ayette Allahü Teala'nın özellikle biz kullarına çok yakın oluşu dile getirilerek bu anlayışla Rabbimize yönelmemiz gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu kadarıyla da kalmayıp, dua edenin duasını kabul ederim açıklamasıyla da insan için fırsatların devam ettiği, kurtuluşun Allah'a yönelişte olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bizler dua kapılarının açık olduğunu unutmamalıyız. Hatta hatamızı anlayıp Allah'a yöneldiğimiz zaman ayrı bir değer de kazanmaktayız. Furkan suresinin 77. ayetinde, ey Muhammed, de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurulması da, duanın önemini, hatta hayatın bir parçası olduğunu göstermektedir. Dua, hem kişinin kendi istek ve arzularıyla, hem de karşılaştığı olaylarla ilgili olabilir. Hangisi olursa olsun, duada samimiyet esastır. Dua, madem ki yaratan Allah'la olan yakınlık ve münasebettir, o halde her zaman bu yakınlık canlı tutulmalıdır. İnsanın insana olan ilgisi nasıl sadece ihtiyacı olduğu zaman hoş karşılanmazsa, kulun da yalnızca zorda kaldığı durumda duaya yönelmesi hoş bir şey olmaz. Çünkü bağlılığın en güzel olanı daimi ve içten olanıdır. Kişinin yalnızca içinde bulunduğu şartların yönlendirmesi halinde duaya yönelmesi insan için bir eksiklik olur. Halbuki insanın her zaman duaya ihtiyacı vardır. Yalnızca mecbur olduğu zaman dua eden insanın bu davranışı hoş karşılanmamaktadır. Konu başlığı olarak yer alan ayette, insana bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek dua ederler şeklindeki açıklama, insanların acziyetinin, çaresizliğinin ifadesidir. Bu acziyet ve Allah'a karşı güçsüzlük hali her zaman var olan bir durumdur. Dolayısıyla bu bilinç ve anlayışla daima dua kapısı aralanmalıdır. Aksi halde Allah'a karşı samimiyet değil, adeta çıkarcılık anlayışı hakim olmaktadır. Bizler böyle olmaması gerektiğini bilmeli, Allah'ı unutmayıp hep bu gücü yanımızda hissetmeliyiz. Zararın giderilmesinin Allah'tan olduğu bilincine sahip olup Allah'ın lütfunu unutmamalıyız. Şayet unutulursa ahirette bu gerçeğin ortaya çıkacağını hatırlamalıyız. Bütün bu izahlar sonrasında aczimizi bilerek Allah'a yakınlık oluşturan kulluk bilincimizi ve ibadet hayatımızı daima canlı tutmamız gerekir. İnsan Allah'a karşı büyüklenemez, kibirlenemez, ondan uzak kalamaz. Çünkü Allah yaratıcıdır, kulsa yaratılandır. Kul Allah'a daima muhtaçtır. Bu nedenle her zaman O'nun yardımını dilemeli ve isteklerini O'na sunmalıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Halil Tengel. Enbiya Suresi 105 ila 112. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 49. Bölüm. Bu bölümde talak, tahrim, mülk, kalem ve hakka surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz. Talak Suresi.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse, Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse, onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız, bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ

0: Allah kad ahata bikulli şeyin ilma.
1: Rabbinin ve elçilerinin emrine karşı direnen nice memleket halkını şiddetli biçimde hesaba çekip bilinmedik, görülmedik azaba çarptırmışızdır. Böylece yaptıklarının cezasını tatmışlar ve işlerinin sonu tam bir hüsran olmuştur. Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Şu halde Allah'a karşı gelmekten sakının ey iman etmiş akıl sahipleri. İşte Allah size bir uyarı indirdi. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi. Kim Allah'a iman eder, rızasına uygun davranırsa, onu içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir. Yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratan Allah'tır. Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve yine Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz diye, onun buyruğu gelip bunlar arasında bütün evrende sürekli gerçekleşir. Tahrim Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebteğî merzâte ezvâcik vallâhu gafûrur rahîm.

Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp, Allah da durumu peygambere açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi," diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tevbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan dul ve bakire eşler verebilir.''

0: cehennem ve mi'sel mesir.
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğunda karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz. Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tevbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu artır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur.

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lot'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı. Ve kendilerine hadi diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O Rabbim demişti. Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve yaptıklarından kurtar. Ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar. İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Mülk Suresi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Tebârakellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ف۪ي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ

0: وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ
1: Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
0: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ

0: İn entum illa fi dalalin kebir. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
1: Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça, muhafızları onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler, evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun, unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır.
0: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور

0: يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
1: Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız, yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: يدعون.
1: Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir.
0: قُلْ أَرَأَيْتُمْ

0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
1: Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi.
0: İnne lil muttaqina inde rabbihim cennatin ne'im. Efe nec'al

0: yektubun.
1: Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada dilediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. İş ciddileşip paçalar sıvandığı gün secdeye çağrılırlar. Ama bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum. Ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar?
2: فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

0: Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yoldaşı Yunus peygamber gibi olma. Hani o öfkeli olarak seslenmişti. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar. Şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
1: O gerçekleşecek olay, kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad, kapılarını çalacak felaketi yalan saymışlardı. Semud kavmi, çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise şiddetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
1: Sura bir defa üflendiğinde, yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirine bir çarpışta darmadağın edildiğinde, işte o gün olacak olur, gök yarılır. O gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz.''

0: فَاسْلُكُوهُ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ
1: Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara, geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin, için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince, o keşke der. Bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir. Onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu alevli ateşe atın. Sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka bir yiyeceği de yoktur.

0: الحقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır. O, gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde, Ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Talak, Tahrim, Mülk, Kalem ve Haka surelerinin tilavetini ve mealini dinlediniz.

beraberce hatırlamış olacağız. Hazreti İbrahim aleyhisselam şöyle dua etmiş. Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Vec'alli lisane sıdkın fil ahirin. Arkadan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Vec'alni min varaseti cennetin na'im. Beni na'im cennetine girenlerden eyle. Kıymetli dinleyenler, bakmış olduğumuz bu ayeti kerimelerde Hazreti İbrahim aleyhisselamın Yüce Rabbimizden farklı taleplerini görüyoruz. Birincisi, hikmeti istiyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hikmet üzerinde uzunca konuşulabilecek olan bir kavramdır kuşkusuz, ama kısaca hatırlamak gerekirse aklı kullanmak ve aklı kullanmak suretiyle sağlıklı ve doğru sonuçlar elde etmektir. Hikmet en genel anlamıyla bilgi demektir. Felsefenin adının da hikmet olarak ilk dönemde, klasik dönemde anıldığı bilinir, ifade edilir. Bilgi edinme yolları olarak İslam alimleri nakil, akıl ve duyular diye bir bilgi kanallarını bize ifade ederler. Bütün bunlar hikmet terimiyle kuşkusuz ilişkilidir, bağlantılıdır. Hazreti İbrahim aleyhisselam bütün bunları kullanmak suretiyle, yani aklını, duyu organlarını kullanmak suretiyle Cenab-ı Allah'a ulaşma mücadelesi veriyor, gayreti gösteriyor. Bir çaba ortaya koyuyor ve bunun neticesinde de ulaşmış oluyor. Dolayısıyla hikmet Cenab-ı Allah'ı tanımaya ve onu bilmeye ulaştıran en yegane vasıtayı elde etmektir. Ve Hazreti İbrahim'e bu nasip olmuş oluyor. İşte Hazreti İbrahim bunu ifade ettikten, bunu talep ettikten sonra şu talepte de bulunuyor bir peygamber olarak. Bakın bu bizim için de çok önemli bir dua örneğidir. Beni iyiler arasına kat. Hazreti İbrahim bile bunu talep ediyorsa biz de hep iyilerden olmayı, iyiler arasına dahil

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda farklı surelerin içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualarla karşılaşırız. Hazreti İbrahim bir tevhid peygamberi ve tevhid mücadelesini bir başına veren bir mücadele insanıdır. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar arasında yer alan Şuara suresinin 83, 84 ve 85. ayeti kerimelerini bugün beraber

kalmayın. Yani siz tek başınıza bunu yaparak bir anlamda kurtuluş mümkün olmayabilir. Ve kunu ma'as sadikin, sadıklarla, sıdk sahibi olan salih insanlarla, iyi insanlarla, istikamet üzere yaşayan insanlarla beraber olun. İnsanın çevresi kurtuluşu için oldukça önemlidir. Güzel, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için önemlidir. O yüzden bir peygamber olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam, bakınız beni salihler arasına kat diyerek dua ediyor. Hem onların arasına katılarak anılmak kuşkusuz, bir sonraki duadan da anladığımız ve öğrendiğimiz üzere, hem de dünyadayken onlarla beraber olmayı arzu etmek bizim de talep edeceğimiz bir hakikat olmalı şüphesiz. İkinci ayeti kerimede yine Hazreti İbrahim aleyhisselam hayırla anılmayı talep ediyor Cenab-ı Allah'tan. Arkadan gelecekler için iyilikle anılmayı nasip eyle diyor. Hazreti İbrahim'in bu duasının Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere baktığımızda kabul olunduğunu görüyoruz. Zira o peygamberlerin babası olan bir insan, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, yani soyu da istikamet üzere devam eden bir insan, tevhidin öncüsü olan bir insan, salih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en önemli önderi olarak kabul ediliyor Hazreti İbrahim aleyhisselam. Cenab-ı Allah'ın halili, yani dostu olarak biliniyor Hazreti İbrahim aleyhisselam ve tüm din mensupları tarafından hayırla anılmanın nasip olduğu bir peygamber oluyor. Şimdi biz namazlarımızı kılıyoruz. Namazlarımızın son tahiyyatında arzu edilen, talep edilen insan olarak onun gibi olmayı arzu ediyoruz. Ona verilen nimetlerin verilmesini, onun gibi mübarek olmayı arzu ediyoruz. Allahümme salli, Allahümme barik diye bildiğimiz dualarda Hazreti İbrahim'e duyulan özlem, onun ailesine duyulan özlem vardır ve onlara yapılan dua vardır. Her namazda müminlerin asırlardan beri andığı yüce bir insan olarak Hazreti İbrahim aleyhisselam anılmakta, yad edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu amel defterinin öldükten sonra açık olma arzusu, öldükten sonra da kazanabilenlerden olma arzusu önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz bu noktada bizleri uyarıp ikaz ediyor. Öldükten sonra amel defterinin kapanacağını, artık bir şeylerin yazılmayacağını, ancak üç şeyin bundan istisna olduğunu, sadaka-i cariye, istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evladın, insanın amel defterinin açık olmasını sağladığı, sağlayacağı bildiriliyor. Hazreti İbrahim'de hepsi var. Bize de hepsi nasip olsun inşallah. Yani amel defterimizi açık tutacak sadaka-i cariyelerimiz olsun. İstifade edilen, insanlara fayda veren bilgiyi, doğru bilgiyi bırakarak bu dünyadan göç edebilmek her birimize nasip olsun. Hayırlı evlatlar, milletin, insanların duasını alan, görüldüğünde, yapıldığında, insanlarla muhatap olunduğunda seni yetiştirenlerden Allah razı olsun duasına mazhar olacağımız hayırlı bir evlat, hayırlı bir neslimiz olsun inşallah. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu üçünün var olduğunu, yani hayırla anılmaya devam edildiğini ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Bir atasözü vardır bu noktada hatırlatmakta fayda görürüm. Hayırla yad edilmek insan için ikinci bir ömürdür denilir. Yani insanın kazanmaya devam ettiği, nasiplendiği bir ömürdür bir anlamda hayırla yad edilmek. Rabbim her birimize nasip eylesin. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın üçüncü ayeti kerimedeki duası, beni naim cennetine girenlerden eyle duasını yapıyor. Bir peygamber için cennete girmemek söz konusu olamaz elbette, ama bu arzuyu hep dile getirmek bir mümine karşı örnekliktir kuşkusuz. Mümin nimetlerle dolu olan cenneti arzu etmelidir. Zira o nimetlerin başında Allah'ın rızasını kazanmış olmak vardır. O nimetler arasında cemalullah'la müşerref olmak vardır. O nimetler arasında bizim için sevgililer sevgilisi peygamberimize
kavuşmak vardır. Ne

0: Nebilerle beraber olmak, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmak vardır. O naim cennetine ermekte. Dolayısıyla cenneti talep etmek, beşeri bir şeyi talep etmek değil, ebedi huzuru ve mutluluğu talep etmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını talep etmektir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın rızası, memnuniyeti olmadan cennet olmaz. O yüzden Hazreti İbrahim aleyhisselam bize nasıl dua etmemiz gerektiğini bir anlamda öğretip bizi cenneti arzu etme noktasında da teşvik etmiş oluyor. Rabbim her birimize hikmeti nasip eylesin. Salih insanlar arasına katılabilenlerden eylesin bizleri. Ve ardımızdan hayırla anılacağımız bir ömrü yaşamayı bizlere lütfeylesin. Ve nihayetinde de bizleri cennetiyle nimetlendirip ödüllendirsin inşallah.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

İman, akıl ilişkisi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip, onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. Câsiye Suresi 3-5. Ayetler. Akıl, kainatta cereyan eden olaylar arasında

mantıklı bir örgü kurmaya, hadiselerin niçin ve nasıl meydana geldiğini kavramaya ve bir sonuca ulaşmaya çalışır. Mesela insan akıl ve tecrübe yoluyla bir filizin yeşermesi veya bir tohumun mahsul vermesi için toprağa atılması gerektiğini bilir ve bu amelin bir sonucu olacağına, yani mahsul vereceğine inanır. Elde edilen mahsulün kendiliğinden olmadığına, onu işleyen ve toprağa atan birinin olması gerektiğine aklıyla hükmeder ve böyle olduğuna inanır. Evrendeki düzenin sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak cereyan ettiğini kavrayan akıl, tefekkürünü derinleştirdiği zaman evrenin ve evrendeki mükemmel nizamında sebepsiz olmadığını, bu düzeni ve işleyiş ahengini yaratan bir kudretin olması gerektiğine hükmeder. Kur'an-ı Kerim'de insan, aklını kullanmaya, düşünmeye ve ibret almaya davet edilmektedir. Bunun güzel bir örneği olarak Hazreti İbrahim verilir. O, aklını kullanmak suretiyle evrendeki harika nizamın bir yüce yaratanı olması gerektiğine hükmetmiş ve ona iman etmiştir. Demek ki inanmak, Hazreti İbrahim örneğinde olduğu gibi akıl ve tecrübeye dayanan, mantıklı bir muhakemeyle erişilen bilinçli bir olgudur. İnsan, akıl ve ibret gözüyle kainatı ve içerisindeki hadiseleri tefekkür ettiğinde imanındaki bilinç halini yakalar. Böylece insan, Allah'a iman etmiş olmanın itminanını, doyum halini yaşar ve huzur duyar. Genel olarak insan, özel olarak da müminler, aklı kullanmakla sorumlu tutulduğu için, akıl ve imanın birbirinden ayrılması düşünülemez. Bunun için dini tekliflerde akıl esas alınmıştır. Mealini zikrettiğimiz ayeti kerimeler, bu itibarla aynı zamanda imanla akıl arasındaki doğru ilişkiye işaret etmektedirler. Buna bağlı olarak iman etmiş olmak, alelade bir hadise olmayıp, mantıki ve ilmi veriler sonucunda ulaşılan bir bilinç halidir. Bu bilinç düzeyi, müminin Allah'la olan ilişkisine belirler. Dolayısıyla iman etmiş olmak, akıl dışı değil, bizatihi aklı kullanmış olmanın bir sonucudur. Kainatta işleyen harikulade nizam, akli ve ilmi veriler çerçevesinde değerlendirildiğinde, bu sanat eserinin bir sanatkara dayandığı ve o sanatkarın da ancak Yüce Allah olduğu idrak edilmiş olur. Yüce Allah'ın mahiyeti ise insan idrakini aştığından, onun nasıl olduğu, ilahi vahyi nasıl indirdiği ve buna bağlı olarak öteki alemin ne olduğu hususları da gayrı makul, akledilemez değildir. Ancak bunlar insan aklının, idrakinin ötesine taşan hakikatlerdir. Yani akıl, onların mahiyetini tam anlamıyla kavrayıp izah edebilecek yeterlikte ve gözle gayb olan bu hususları görebilecek nitelikte değildir. Bu itibarla Kur'an'da iman konuları gayba iman olarak nitelendirilmektedir. Ancak insan görünenden hareketle bu görünmeyenlerin hakikat olduğuna hükmedebilir ve bunların akledilebilir hadiseler olduğunu idrak edebilir. Yüce Allah, mealini verdiğimiz ayeti kerimelerde gerek bizim gerekse diğer canlıların yaratılışında, kainatın işleyişinde, gece ve gündüzün birbiri ardınca bir seyir izlemesinde, yağmurla birlikte yeryüzünün canlanmasında ve rüzgarın esmesinde akıl sahipleri için birçok deliller olduğunu belirtir. Bu deliller, kainatta işleyen kusursuz, mükemmel düzenin bir tesadüfün değil, güç ve kudret sahibi yüce yaratıcının eseri olduğunu ispat eder, bizi ona iman etmeye çağırır. Nahl suresinin 12. ayetinde şöyle buyrulur: O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun emriyle sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Bu itibarla
Allah'ın yüce yaratıcı olduğuna inanan biz müminler, kainata ve içerisindeki her şeye akıl ve ibret gözüyle bakmalıyız. İbret gözüyle bakabilmek, aklımızı ve tefekkür gücümüzü kullanmaya bağlıdır. Kainatın işleyişindeki ulvi ahengi tefekkür edip kavradıkça, Allah'a olan imanımız tahkik mertebesine erişir. Böyle bir iman, bilinçsiz, taklidi bir iman değil, akli delillere ve aklı kullanmaya dayanan bilinçli, tahkiki bir imandır.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak şimdi

Ve o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Allah'ın bütün elçileri İslam'ı getirmiştir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve kendine kitap verilmeyen müşriklere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirmektir. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Ali İmran suresi 19 ila 20. ayetler. Mekke döneminde Kur'an asıl dinin, kişinin gönülden gelen bir inanç ve bağlılıkla kendisini Allah'a teslim etmesi olduğunu, dine çağrının da bütün peygamberler tarafından aynı kararlılıkla dile getirildiğini ortaya koymuştu. Hicretten sonra ise Medine'de Müslümanların ehli kitap topluluklarıyla daha fazla ilişkisi olmuştu. Yahudiler ve Hristiyanlar aslında Mekke'de inen ayetlerden, Kur'an'ın getirdiği dinin Allah'ın bütün peygamberlere vahyettiği hak dini olduğunu biliyorlardı. Ancak Medine'de bu gerçek daha belirgin bir şekilde onlara anlatılınca, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü bu gerçeği reddettiler. Zaten Yahudiler ve Hristiyanlar daha önceden birbirlerine karşı derin bir tutuculuk içindeydiler. Kur'an, bütün bu tartışmaların ötesinde onlara tekrar tekrar doğru dinin Allah'a teslim olmak olduğunu anlattı. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse, Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Öylelerine korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdi. Kur'an, Medine'de Yahudilere ataları İbrahim'i ve onun doğru dinini hatırlattı. Son ve mükemmel din olan İslam'ı kabul etmeye onları davet ederken, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in Kabe'nin temellerini yükseltirken ettikleri şu duayı anımsattı. Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin. Soyumuz içinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, onları arındıracak bir elçi çıkar Rabbimiz. Çünkü yalnız sensin kudret ve hikmet sahibi. Yahudilerin yapması gereken, Hazreti İbrahim'in ve oğullarının dini olan İslam'ı kabul etmeleriydi. Bu nedenle Kur'an, Yahudi din bilginlerini, Kur'an'ın getirdiği hükümleri eksiksiz bir bütün olarak kabul edip Allah'a teslim olmaya çağırdı. Ama onlar bu çağrıya şiddetle karşı çıktılar. Oysa ataları Hazreti İbrahim ve onun peygamber oğulları ilahi buyruklara teslimiyetin simgesiydiler. Kendine cahilce kötülük edenden başka kim İbrahim'in halkına getirdiği dini reddeder? Oysa biz gerçekten onu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz ki o ahirette de iyiler arasında yer alacaktır. Çünkü Rabbi ona bana teslim ol buyurmuş, o da alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim de bu dini oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse yalnız ona teslim olmuş müminler olarak can verin, dediler. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine karşı yönelttikleri ithamları müminlere karşı da yöneltiyorlardı. Ancak Kur'an onlara Allah'ın gerçek dinine mensup olanların Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inananlar olduğunu şöyle ilan etmişti. Onlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız, dediler. Sen de şöyle de: hayır, biz Hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O müşriklerden değildi. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Kur'an devamla onları aralarındaki kısır tartışmaları bırakıp Allah'ın dinine, onun peygamberlerinin tebliğ ettiği doğru dine katılmaya şöyle çağırmıştı. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyen daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Necran'dan başlarında dini liderleri bulunan Hristiyan bir heyet Medine'ye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerle görüşmeye gelmişti. Kur'an onlara da Allah'ın gerçek dininin ona kayıtsız şartsız teslimiyeti ifade eden İslam olduğunu hatırlattı. Ne var ki onlar katı bir tutuculukla Resul-i Ekrem'le tartışmaya girdiler. Nazil olan Kur'an ayetleri ise değişmez hakikatin ve asıl olanın başından beri İslam olduğunu, Allah Teala'nın bunun dışında hiçbir dini kabul etmeyeceğini bildirdi. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve kitabı olmayan müşriklere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu, de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok, eğer yüz çevirdilerse sana düşen yalnızca bildirmektir. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Ayetlerden anlaşıldığına göre Yahudi ve Hristiyanların ellerinde bulunan Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed'in Cenab-ı Hak tarafından gönderilecek son elçi olduğu yazılıydı. Onlar bunu kitaplarından çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen gerçeği kabule yanaşmayarak Hazreti Peygamber'le sallallahu aleyhi ve sellem tartışmaya girdiler. Ayrıca ayetlerde geçen teslim olmak, iradesi ve eylemi kulluğu sadece Yüce Allah'a yapmayı ifade etmektir. Çünkü İslam'ın emri budur. Kur'an, müminlere örnek olarak Hazreti İsa'nın annesinin, büyük annesinin ve Hazreti Zekeriya'nın Allah'a olan bağlılıklarını anlatmıştır. Yine Hazreti İsa'nın ve onun ashabı havarilerin Allah'a kendilerini teslim etmiş Müslümanlar olduğunu belirtmiştir. İsa, onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir, diye sordu. Havariler cevap verdiler: biz Allah için yardımcılarız, Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Aradan asırlar geçtikten sonra, onların manevi temsilcileri olduğunu iddia eden Necran Hristiyan heyeti de Allah'a teslimiyete, yani Müslüman olmaya şöyle çağrılmıştır. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Allah'tan başka ilah yoktur. İlkesi de bu ortak özün sözle ifadesidir.

Zeyd bin Sabit'ten gelen bir rivayete göre, Necran'dan gelen kalabalık Hristiyan heyeti ve Medine'de bulunan Yahudi din adamları Hazreti Peygamber'in huzurunda bir araya geldiler. Yahudiler de, Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'in kendilerinden biri olduğunu iddia ettiler. Kur'an ise onlara Tevrat'ın da İncil'in de Hazreti İbrahim'den sonra geldiğini hatırlattı. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in Yahudi veya Hristiyan olması mümkün değildi. O, bütün varlığıyla Rabbine teslim olmuş bir insan, gerçek bir Müslümandı. Ehli kitabın sahip olduğu taassup ve yaşadığı tutarsızlık ayetlerde şöyle anlatılır. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi, hakkında bilginiz olan konuda tartışınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kur'an, ehli kitaba, Allah'ın dininden başka bir din arayışına girmemeleri gerektiğini tekrar tekrar belirtmiştir. Çünkü zaten göklerdeki ve yerdeki bütün varlıklar, isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuştur. Dolayısıyla onların da yapması gereken alemlerin Rabbine teslim olmaktır. Konu Kur'an'ın diliyle şöyle ifade edilir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. Şu halde onlar başka bir din aramamalı ve artık Müslüman olmalıdırlar. Çünkü kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. Bu ayetin öncesinde de İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin hak dinde buluştukları anlatılmış ve

Onların bu zincirin son halkası olan İslam'ı benimsemeleri istenmiştir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Yahudiler kendi inandıkları peygamberler dışında başka bir elçi gönderilmediğini iddia ediyor, Hazreti Muhammed'i tanımıyorlardı. Kur'an onların bu tutumunu Allah'a iftira olarak görmüştür. Çünkü bu peygamber de Hazreti İbrahim'e gönderilen vahiy ile aynı özde birleşen Kur'an'ı getirmiştir. Diğer taraftan müminler de ilahi buyruklara teslim olmak, onları yerine getirmek için gayret ve titizlik göstermelidirler. Çünkü ancak bu şekilde gerçekten Allah'a iman etmiş olurlar. Bu uyarı bir ayette şöyle dile getirilir. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın verdiğin hükmü kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bir mümin için böyle teslimiyetten daha güzel bir şey olamayacağı da ayette şu şekilde ifade buyrulur. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Mesela Allah'ın her ümmet için koyduğu kurban kesmeyi ve kurbanı Allah adına kesmeyi de müminler teslimiyetle kabul etmelidirler. Yine zor gelse de Allah'tan gelen cihat emrini de gerektiği şekilde yerine getirmelidirler. Allah yolunda gerektiği gibi cihat edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Hadi, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevladır ve ne iyi yardımcıdır. İslam'ın temel esaslarını Cibril hadisi özlü bir şekilde anlatır. Hazreti Ömer'in naklettiğine göre bir gün Cebrail, Hazreti Peygamber'in huzuruna bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, yabancı bir adam kılığında çıka gelmiştir. Allah'ın elçisinin yanına oturmuş ve ona, "Ey Muhammed, İslam nedir?" diye sormuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman, bir de güç yetirip imkan bulduğun zaman Kabe'yi ziyaret, hac etmendir," diye cevap vermiştir. Müminlerin teslimiyetlerinin sınandığı diğer bir olay Hendek Savaşı'ydı. Savaş aynı zamanda can korkusu demekti. Her insan gibi ashab-ı kiram da ölüm korkusunu yüreklerinde hissettiler. Ancak onları diğer insanlardan ayıran en önemli üstünlükleri Allah Teala'ya olan sarsılmaz iman ve güvenleriydi. Bu şartlarda onlar birbirlerine iyice kenetlendiler. Allah ve Resulünün verdiği zafer sözü gönüllerini kapladı. Onların doğru söylediklerine olan sarsılmaz güvenleri kalplerini doldurdu. Düşman kuvvetlerini karşılarında gördüklerinde iman ve azimleri daha da perçinlendi. İşte Kur'an onların bu sırada dillerinden dökülenleri şöyle aktarır. Bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğruyu söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. İman ve teslimiyetin zirveye ulaştığı benzer durumlar Uhud Savaşı sürecinde de yaşanmıştı. Korkutmalar, tehditler imanda derinleşmiş bu insanları yıldırmadı, aksine onlardaki adanmışlık duygusunun coşmasına sebep oldu. Ayet bu tabloyu onların dilinden bizlere şöyle anlatır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını artırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. İslam kelimesi

Kur'an'da Müslümanların egemenliğine katılmak ve ona boyun eğmek anlamında da kullanılır. İslam'ın bu anlamda kullanımına henüz kalplerine iman yerleşmediği halde İslam topluluğuna katılmış Bedevi Araplardan bahsedilirken rastlarız. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece İslam'a girdik deyin. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Hatta konuyla ilgili şöyle bir olay anlatılır. Bir keresinde imanı henüz tam olarak sindirememiş bazı insanlar Allah Resulüne gelirler. İslam'a girmelerini onun yüzüne vurarak bu durumdan bir pay çıkarmaya çalışırcasına başına kakarlar. Esedoğulları kabilesinden olan bu kimseler, "Ey Allah'ın Resulü, biz seninle savaşmadan Müslüman olduk. Oysa filanca oğulları seninle savaştılar," derler. Bunun üzerine şu ayet inmiştir. İslam'ı kabul etmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, İslam'a girmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız kabul etmelisiniz ki asıl Allah size iman yolunu açarak lütufta bulunmuştur. Böylece onların iç dünyalarını bilen Yüce Allah, İslam'ı kabul etmelerinin kendilerine ilahi bir iyilik olduğunu, fakat henüz imanı yeterince özümseyip içselleştiremediklerini bildirmiştir.

eder, iş dünyasında bu duyguları canlı tutma imkanını elde eder. Allah Teala'ya bağlanmakla insan, bir taraftan hayatın zorluklarına karşı metanetli ve donanımlı hale gelir, diğer taraftan da hayırlara koşturan, ibadet ve salih amellerle kendini geliştiren ve ahlakını yücelten iyi bir kul olma fırsatını yakalamış olur.

Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

لنا

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ahmet Demir. Nahl Suresi 77 ila 83. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse

ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını, ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. ayet-i kerimeler.

0: الْعَذَابِ. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

edir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru," derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 18. cüzden 3 konuyu yine sizlerle buluşturacağız. İdeal sıfatlar taşıyan her mümin, bu dünyayı değiştirme potansiyeline sahiptir. Müminlerin en yüksek sıfatı, ahlak ve haya sahibi olmalarıdır. Kur'an, bu şekilde ideal bir insan profiliyle toplumda farklılık ve farkındalık oluşturmaktadır. Kurtuluşa eren müminlerin sıfatları. 18. cüzde, Mü'minun suresinin başında, cennetlerin en güzeli, Firdevs cennetine girecek müminlerin vasıfları kısaca zikredilir. Bu vasıflara göre ideal müminler namazlarını huşu içinde kılarlar, boş faydasız şeyleri terk ederler, çünkü zaman onlar için önemlidir, zekat verirler, namuslarını korurlar, emanete riayet ederler. Sonra Allah'ın verdiği nimetler ve bu nimetleri inkar edenlerin sonları anlatılır. Müslümanlardan da aynı hataya düşmemeleri istenir. Az evvel 18. cüzün ilk konusunu, kurtuluşa eren müminlerin sıfatlarını sizlerle paylaştık. Şimdi ikinci konudayız. İkinci konumuzsa, ahlak ve haya müminlerin en temel sıfatıdır. Cüzdeki diğer sure ise Nur suresidir. Bu sure önceki Mü'minun suresinin tamamlayıcısı konumundadır. Buna göre ideal mümin ahlaki seviyesi yüksek olan, başörtüsü ve tesettürü Allah'ın emri olarak kabul eden, başkalarının ırzına dil uzatmayan, dedikoduların peşinde koşmayan ve dilini koruyan kişidir. Bu surede iki büyük tehlikeye dikkat çekilir. Zina ve iftira. Bunlara karşı ceza, boykot ve ahlaki eğitim yöntemleri anlatılır. Bu surede ideal müminin sıfatları ahlaki açıdan şöyle açıklanır. Zinadan kaçarlar, başkasına iftirada bulunmazlar, günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve bir daha o günahı işlemezler. Hazreti Peygamber'e ve eşlerine karşı saygılıdırlar. Tesettüre dikkat ederler. Karşı cinsi gördüklerinde gözlerini indirirler ve harama bakmazlar. Evliliğe teşvik ederler. Sabah akşam Allah'ı zikrederler ve farzları yerine getirirler. Çocuklarını doğru eğitirler. Ticaretleri onları ibadetten alıkoymaz. Evlere girince selam verirler ve eşlerine iyi davranırlar. Evet, 18. cüzde 3. konuya geçiyoruz. Kur'an, insanlarda bir farkındalık oluşturmaya çalışır. 18. cüzün sonundaysa Furkan suresinin giriş kısmı bulunmaktadır. İlk ayette Kur'an'ın misyonunun alemler için bir uyarıcı olduğu hatırlatılır. Sonra farklı şeylere dikkat çekilir. Bununla bir farklılık ve farkındalık oluşturulmaya çalışılır. Her şeyi yaratan Allah ile hiçbir şey yaratamayan aciz putlar bir değildir. İyiler için cennet, kötüler, zalimler için cehennem söz konusudur. Ayrıca Kur'an'ı kabul edenler ve reddedenler, peygamberler ve ümmetleri, gündüz ve gece, yağmur ve kıtlık, kuraklık, tatlı su ve tuzlu su, baki ve fani, gökler ve yerler anlatılır. Kur'an'ın bu şekilde Furkan olma özelliğiyle sizde bir farklılık ve farkındalık oluşturur. Görüşmek üzere.

يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك

aldığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınları, hizmetlerinde bulunan köleleri ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan erkek hizmetçiler, kadınların cinselliklerinin farkında olmayan çocuklar dışında kimseye süslerini göstermesinler. Yürürken gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyeleriniz arasından da elverişli olanları evlendirin. Yoksulluk içindeyseler, Allah lütfu ile onları ihtiyaçtan kurtarır. Allah'ın hazinesi geniştir. Her şeyi bilmektedir. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah lütfundan ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetlerini korusunlar. Bedelini ödeyerek hür olmak isteyen köle ve cariyelerinizin kendilerinde hayır görürseniz tekliflerini kabul edin. Allah'ın size verdiği maldan da onlara verin. Namuslu yaşamak isterlerse dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için cariyelerinizi fuhuş yapmaya zorlamayın. Kim onları zorlarsa bilinsin ki Allah onların zorlanmaları sebebiyle bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Size gerektiği gibi açıklayan ayetler, sizden önce gelip geçenlerden misaller ve kötülükten sakınanlar için öğütler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir. Cam inciyi arındıran bir yıldızdır. Bu kandil doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nur üstüne nur. Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah'ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde akşam sabah Allah'ı tenzih ederek anarlar. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişiler, anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle ödüllendirsin, daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. İnkar edenlerin yapıp ettikleri, susamış kimsenin geniş düzlüklerde görüp su zannettiği serap gibidir. Sonunda gelip ona ulaşınca orada bir şey bulamaz. Ama Allah'ı yanında bulur. O da eksiksiz olarak hesabını görüverir.

Allah'ın hesabı pek çabuktur. Yahut dalga, üstünde yine dalga, onun üstünde de bulutla, kara bulut gibi bir dalga ile kaplı, büyük bir denizdeki karanlıklar gibidir. Birbiri üzerinde karanlıklar. Neredeyse elini çıkarsa onu göremeyecek. Allah bir kimseye ışık vermezse, onun aydınlıktan asla nasibi yoktur. Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar, Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çiziyor. Bunlar asla inanmış kimseler değildir. Aralarındaki anlaşmazlıklar hakkında karar versin diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakıyorsun içlerinden bir grup buna karşı çıkmış. Haklı çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona geliyorlar. Bunların kalplerinde çürüklük mü var, yoksa şüpheye mi düştüler, ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında müminlerin sözü dinledik ve boyun eğdik demekten ibarettir. İşte kurtuluşa erenler de bunlardır. Allah'a ve Resulüne itaat eden, Allah'a itaatsizlikten korkan, ona saygısızlıktan korunanlar var ya, işte asıl kazananlar bunlardır. Emir verirsen, çıkacaklarına dair büyük yeminler ettiler. De ki, boşuna yemin etmeyin. İtaat belli bir şeydir. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz, onun, peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen, yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. Allah, içinizden iman edip, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekilere verdiği gibi, onlara da yeryüzünde iktidar verecek, onlar için hoşnut

0: Kulluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır. Namazı hakkıyla kılın, zekatı verin ve Resul'e itaat edin ki esirgenesiniz. İnkarcıların yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabileceklerini zannetme. Onların gideceği yer ateştir. Bu gerçekten kötü bir son. Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden 3 vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahate çekilirken elbisenizi çıkardığınızda ve yatsı namazından sonra. Bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği 3 vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan, birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, onlardan önceki ergenler nasıl izin alıyorlarsa, onlar da öyle izin alsınlar. Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor. O her şeyi bilir, yerli yerinde yapar. Evlenmekten umudunu kesmiş yaşlı kadınların cinsel cazibelerini sergilemeksizin giysilerini çıkarmalarında onlar için bir sakınca yoktur. Bununla beraber iffetlerini korumaya özen göstermeleri kendileri için daha hayırlıdır. Gözleri görmeyen için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Sizin için de kendi evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, anahtarı elinizde bulunan evlerden ve arkadaşınızdan yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Birlikte veya ayrı ayrı yemenizde sizin için bir günah yoktur. Evlere girdiğinizde Allah katından mübarek ve güzel bir selamlama ile kendinize selam verin. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman edenlerdir. Ve onunla ortak bir iş için toplanmış iken, kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet, işte onlar Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger. Resul'ün çağrısını aranızda birinizin diğerini çağırması gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına ya bir belanın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya çarpılmaktan korksunlar. Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah'a aittir. O, şu andaki durumunuzu da, ona götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir. O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir. Allah her şeyi bilmektedir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah'tır. Oysa onlar Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aksine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile bir zarar ya da faydaları dokunmayan, ölüm, hayat ve ölümden sonra yeniden diriliş de ellerinde olmayan sahte ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an onun uydurduğu, birilerinin de bu konuda kendisine yardım ettiği bir düzmeceden ibarettir, dediler. Böylece onlar açık bir haksızlık ve iftirada bulunmuş oldular. Yine dediler ki, bunlar onun başkalarına yazdırdığı, sabah akşam kendisine okunan eskilerin masallarıdır. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi yapmalı değil miydi? Veya ona bir hazine verilmeliydi ya da zahmetsizce yiyip içtiği bir bahçesi olmalıydı. Bu zalimler inananlara, siz sadece kendisine büyü yapılmış bir adamın peşinden gidiyorsunuz, dediler. Gör işte, senin hakkında ne tür yakıştırmalarda bulundular. Bu şekilde yoldan çıkmış bulunuyorlar. Artık bir daha da doğru yolu bulamayacaklar. Allah öyle aşkın ve cömerttir ki, eğer isterse sana bundan daha hayırlısını, içinden ırmakların aktığı şirin bahçeler verir. Senin için saraylar yapar. Fakat onlar kıyameti yalanladılar. Biz de kıyameti yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. O ateş uzak bir yerden kendilerine görününce homurdanmasını ve uğultusunu işitirler. Zincirlerle sımsıkı bağlı olarak onun dar bir yerine atılınca oracıkta yok olmayı isterler. Bugün boşuna bir defada yok olmayı istemeyin, defalarca yok olmak için yalvarın. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'a saygılı olanlara vaat edilen ebedi cennet mi? İşte bunlar için cennet bir ödül ve nihayet olacaktır. Orada kendileri için sonsuza kadar istedikleri her şey vardır. Bu, Rabbinin gerçekleşmesi istenen bir vaadidir. O gün Allah, onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri bir araya toplayacak, sonra, bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar, diye soracak. Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen bunları ve atalarını nimetler içinde yüzdürdün. Nihayet onlar da seni anmayı unuttular ve böylece uçurumu boylayan bir topluluk oldular diyecekler. İşte ey müşrikler, bu taptığınız şeyler sizin söylediklerinizin yalan olduğunu ortaya koydu. Artık ne cezanızı savabilirsiniz ne de kendinize bir yardım sağlayabilirsiniz. İçinizden kim haksızlık yoluna sapmış ise ona büyük bir azap tattırırız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi, kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir.
1: Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1-20. ayetlerin yer aldığı 18. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri radyolara başında dinleyen kıymetli dostlar, sesimiz kimler tarafından duyuluyorsa, dersimize kimler iştirak ediyor, bu programda bizimle yer alıyorsa, herkesi öncelikle saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Efendim, Kur'an hocası dersimizde bugün de yine Cuma suresinden okumaya devam edeceğiz inşallah. Cuma suresinin ilk sayfasının son ayeti, yani 8. ayet. 552. sayfanın en son ayetini bugün okuyacağız. Okuduktan sonra da açıklamalarımızı yapıp elbette ki gerekli hatırlatmalarda bulunacağız. Öncelikle 3 defa birlikte tekrar ederek okuyoruz ki okuma alışkanlığımız ve okumada dikkat edilecek hususlara aşinalığımız oluşsun aziz dostlar. Evet, 3 defa tekrar ederek birlikte okuyoruz. Buyurun.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عبادتي فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
1: Evet efendim, Allah kabul eylesin. Okuduğumuz bu ayeti kerime Cuma suresinin 8. ayeti kerimesiydi. Bu ayeti kerimede nerelere dikkat edeceğiz? Hemen göz atıyoruz. Kul innel mevtellezi derken hu kaf kalın idi. Bunu daha önce hatırlatmıştım. Kul inne derken nun şeddeli ve tutuyoruz.
0: Kul innel mevtellezi innel mevtellezi.
1: Bu ellezi kelimesinde de zal harfi malum peltek ve bir elif miktarı burada uzatıyoruz.
0: İnnel mevtellezi tefirrune minhu tefirrune.
1: Burada ra şeddeli şedde ile gelen hareke ötürü olduğu için burada tefirru direkt fa'yı ra harfine bağladığımız zaman kalın sesle okuyoruz.
0: Tefirrune minhu fe innehu mulaqikum.

innehu derken yine şeddeli bir nun ve tutuyoruz değil mi? Fe innehu, bu hu harfi de fe innehu kelimesindeki ha harfi zamir ve kendisinden önce harekeli harf olduğu için burada uzatılır. Bakınız bir öncesinde minhu uzatmadık. O da zamirdi aslında. Ama ha harfinden önceki, o zamirden önceki harf cezimli olduğu için, sakin olduğu için minhu da uzatmıyoruz. Ama fe innehu burada hareketten sonra gelmiş olması itibariyle zamiri uzatarak okuyoruz. Bir elif miktarı tabii ki. Fe innehu mulaqikum summe turaddune summe, yine mim şeddeli ve tutuyoruz. Summe turaddune, dal harfini burada ince okumaya azami özen göstereceğiz. Kendisinden önce ra harfi var, kalın okunuyor olması dal harfine aslı sirayet etmez. Turaddune, bakınız dal ince. Sonra ila alimil gaybi, alimil gaybi, a derken ayin, el gaybi derken de gayin harfini belirtiyoruz. İlâ alimil gaybi ve şehadeti feyunebbi'ukum, feyunebbi'ukum bimâ kuntum, burada ihfa var, bimâ kuntum te'melûn, te'melûn, bakınız ayin, te'melûn, ayin harfini belirttik. Sonra da meddi arız olması itibariyle de dört elif miktarı kadar uzatıyoruz. Ama sondaki nun harfinin gunnesini mutlaka belirtmemiz lazım. Te'melûn diye bitiriyoruz. Efendim, yaptığımız açıklamaları dikkate alarak bir kez de birlikte tekrar ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet kıymetli dostlar, bugün de Kur'an hocası dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yeniden buluşmak dileğiyle sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Dua ediyor, dua bekliyorum. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Ercan Kiraz. Ankebut Suresi 64 ila 69. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oysa onların tek gerçek kabul ettikleri bu dünya hayatı hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. Onlar bir gemiye bindikleri zaman fırtına korkusuyla, kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah'a yakarırlar. Fakat onları sağ salim karaya çıkardığında, bakarsın ki yine Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevk-ü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Hala asılsız şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler? Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? İnkarcıların sürekli kalacağı yer cehennemin içinde değil midir? Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Dünya insanlığın ortak malıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Furkan Suresi 67. Ayet.

Dinimiz israf ve savurganlığı yasaklarken aynı zamanda şahsi mülkün ve tüm insanlığın ortak varlığı olan doğal zenginliklerin kullanımıyla ilgili belirleyici önemli ilkeleri de getirir. Eşyanın kullanımındaki yanlışlık dinimizde israf olarak isimlendirilmiştir. İsraf sadece sahip olduğumuz özel mülkiyetin bilinçsizce tüketilmesi değil, aynı zamanda doğal kaynakların kötü tüketimini de içermektedir. Bu konudaki kural tanımazlık, tüm bu nimetlerin yaratıcısı ve sahibi olan Yüce Rabbimize karşı da bir saygısızlıktır. Dünyamızın sahip olduğu kaynakların sınırlı olduğunu bugün her zamankinden daha iyi biliyoruz. Savurganlık ve aşırı tüketim sadece bizleri değil, dünyayı kendine emanet edeceğimiz gelecek nesilleri de etkileyecektir. Bu nedenle tüketim konusunda bilinçli ve duyarlı olmak zorundayız. Bilimsel bir gerçek olan kainatın çok hassas dengelere sahip olduğu gerçeği, Kur'an'ın "Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır" buyruğuyla örtüşmektedir. Yeryüzünde bizlere verilmiş olan tasarruf yetkisi göz önüne alındığında, bu ölçüye dikkat etme ve onu koruma görevinin kulluğumuzun bir parçası olduğu açıktır. Ahzab suresinin, "Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de, onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir." Ayetinde ifadesini bulan emanet kapsamı içerisinde, sahibi olduğumuz nimetler yanında doğal kaynakların korunması da girmektedir. Bu nedenle, bizzat sahip olduğumuz eşya kadar doğal kaynakların yerinde kullanılması da son derece önemli bir sorumluluk, emanet bilincini gerektirmektedir. Dinimiz bize genel olarak eşyadan ve çevreden faydalanmamıza izin verir. Ancak bu faydalanma insana gereksiz, keyfi kullanım hakkını vermez. İsraf ve savurganlık Allah tarafından yasaklanmıştır. Ey Ademoğulları! Her mescide girişinizde süslü güzel elbiselerinizi üzerinize alın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Ayetinde yemek ve içmek hayatın düzeni için gerekli olan kaynaklardan yararlanmayı ifade etmektedir. Ancak bu yararlanmanın sınırları çizilerek eşyadan istifadenin sürekli bir şekilde olması için yersiz tüketim yasaklanmıştır. Bu nedenle dünya nimetlerinden yararlanırken sınırsız ve sorumsuz bir tüketim anlayışıyla hareket edemeyiz. Aksine bütün hareketlerimizi ve tüketim anlayışımızı Kur'an'ın önerdiği şu orta yol ilkesine dayandırmak zorundayız. Bir de akrabaya, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Sevgili Peygamberimiz de israf hakkındaki örnek tutumunu abdest alırken bile gerekenden fazla su kullanılmasını mekruh sayarak göstermektedir. Konuyla ilgili olarak nakledilen bir hadis-i şerif şöyledir. Sa'd abdest alırken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Onun çok su kullanarak abdest aldığını görünce, "Bu israf da ne?" diye müdahale etti. Sa'd'ın "Abdeste israf olur mu?" diye sorması üzerine Resulullah şu açıklamayı yaptı. "Evet, akmakta olan bir nehir kenarında olsanız da." Bu hadis-i şerif, israfın sadece abdest almada fazla su kullanımı ile ilgili olmadığını, söz konusu yasağın kazanılması için emek ve zahmet gerektirmeyen, para harcanmayan bir eşya söz konusu olduğu zaman bile geçerli olduğunu ifade etmektedir. İslam'ın israf ve savurganlığı bu kadar şiddetle yasaklamasının birçok nedeni vardır. Bunlardan sadece şunu düşünmek bile bu yasağın hikmetini anlatmaya yeter. Dünyada yaşamakta olan yaklaşık 6 milyar civarındaki her bir insanın sadece bir defaya mahsus olmak üzere eğlence için bir ağaç kestiğini
bir hayvanı öldürdüğünü veya bir ekmeği çöpe attığını vesaire varsayacak olursak, elde edeceğimiz israfın matematik hesabı korkunç boyutlara ulaşacaktır. Bütün bunların ışığında, nehir kenarında abdest alan bir kişinin suyu dikkatli kullanmasını emreden Hazreti Peygamber'in ne kadar anlamlı bir mesaj verdiği daha iyi anlaşılmaktadır. Sonuç olarak insanlığın ortak malı olan dünyayı korumak, onun içinde yaşayanların ortak görevidir. Bu konuda hepimize görevler düşmektedir. Daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek ve daha güzel bir çevre için hepimiz üzerimize düşen görevlerin bilincinde olmalıyız. Sahip olduğumuz eşyayı, onları yaratan ve bizlere ikram eden Yüce Allah'ın bir emaneti görerek, ölçülü ve bir ibadet anlayışı içerisinde kullanmalıyız.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayet-i kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız. İşte Allah ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Utanmıyorsan dilediğini yap. Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin, yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Ahzab suresi 53. ayet. Türkçe'de utanma duygusunun edep ve ar kelimelerinin karşılığı olarak kullanılan haya, dini bir kavram olarak insanın kötülüklerden sakınması ve onları terk etmesidir. Kur'an-ı Kerim'de haya kelimesi geçmez. Bu kökten türeyen istihya kelimesi, çekinme anlamında 3 ayette yer alır. Bunlardan Mushaf sırasına göre ilki Bakara suresinde Allah için kullanılmış ve Allah'ın kitabında örnek verdiği şeylerden çekinmesinin mümkün olmadığı dile getirilmiştir. İkincisi Kasas suresinde Hazreti Şuayb'ın kızlarından birinin Hazreti Musa ile konuşmaya giderkenki tavrının utangaç olduğunu dile getirmektedir. Ahzab suresi 53. ayette istihya kelimesi hem Yüce Allah'ın hem de Hazreti Peygamber'in aynı olaydaki tutumunu ifade etmektedir. Ayetin iniş sebebi olarak İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre, ashabtan bir kısmı Hazreti Peygamber'in evine yemeğe davet edildiklerinde ya erken gelerek yemek pişene kadar ya da yemekten sonra hemen kalkmayıp sohbete dalarak uzun süre oturuyorlardı. Sevgili Peygamberimiz bu durumdan rahatsız oluyor ancak utandığı için misafirlerini uyaramıyordu. Oysa eve izinsiz girenlerin ve ihtiyaçtan fazla duranların çıkarılması haktır. Allah inananları Hazreti Peygamber'in şahsında uyararak ev sahibini zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını emretmektedir. Ayet Hazreti Peygamber'in insanları incitmekten geri durduğuna değinerek güzel ahlakına, utanıp çekinen kişiliğine, nezaket ve zarafetine dikkat çekmektedir. Yüce Allah hakkı söylemekten, onu açıklamaktan ya da ortaya çıkarmaktan çekinmez. İstihya kelimesi Allah için kullanıldığında utanma, sıkılma gibi insanlara mahsus bu duyguyu Allah'tan uzaklaştırır, daima iyi olanı yapma anlamına gelir. Ashabın hanımları Hazreti Peygamber'e soru sorarken, Allah'ın bu özelliğine işarette bulunur, kendi özel hallerine dair konuları çekinmeden sorarlardı. Hazreti Ayşe de onların bu yönünü överek, Ensar hanımları ne iyi kadınlardır. Hayaları onları dini meseleleri derinlemesine öğrenmekten alıkoymamıştır, der. Kendisinden utanılmaya en layık olan Allah'tır. Kimsenin görmediği yerde kulunu gören, içinden geçirdiklerini dahi bilen Allah'tan haya göstermek insana değer katar. Hazreti Peygamber, Allah'tan hakkıyla haya ediniz buyurarak, açıkta ve gizlide edep üzere bulunmayı, Allah'tan haya ederek, duyu organları, akıl ve bedeni günahlardan korumayı tavsiye etmiştir. Hazreti Peygamber, yaratıcısına saygı gösterme konusunda da ümmetinin örneğidir. Hoşlanmadığı bir şey yüzünden anlaşılacak kadar utanma duygusuna sahip olan sevgili Peygamberimiz, arsızlık nerede ve kimde olursa olsun çirkinleştirir, haya ise nerede ve kimde olursa olsun zarifleştirir buyurmuştur. Haya kaybolduğu zaman insanı en çok zarara uğratacak özelliklerden biridir. Yaratılıştan kaynaklanmakla birlikte kişinin içinde yaşadığı toplumun dinine, örf ve adetlerine, yaşam tarzına göre şekillenir. Bu nedenle toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Değerlerin önemsendiği bir ortamda tamamen yok olması da mümkündür. Haya insanlık tarihi boyunca değer gösterir.

Ben bir üstünlük olmuş, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin hadisi, peygamberlerin ortak söylemleri olarak insanlığa yol göstermiştir. Bu söz, kötülüğü yapmaya teşvik anlamı taşımaz. Tam tersine, ayağının kötülüğü engelleyen bir yeti olduğunu işaret eder. Özgürlük adı altında insanın arzu ettiği her şeyi yapabileceği düşüncesiyle oluşan zihin yapısı, haya duygusunu reddeder. Bu duygunun insanı kısıtladığını düşünür. Hazreti Peygamber'in hadislerinde imanla birlikte anılan utanma duygusu, imanın varlığına işaret eden bir göstergedir. İman, Allah'ın yasaklarından sakınmayı icap ettirirken, kullara karşı sorumlulukları da benimsetir. Hazreti Ali'ye atfedilen, Allah'tan korkmayanın kuldan utanmayacağına dair sözü de bu anlamlıdır. Benzer bir ifadeyle, hayadan mahrum olmuş insanı artık kötülükten alıkoyacak, haramdan uzaklaştıracak bir engel kalmaz. Bu kişi dilediğini yapar, istediği gibi yaşar denmiştir. Haya, insanın hakkını aramasına, ihtiyaç ve isteklerini dile getirmesine engel olmamalı, özgüven, medeni cesaret gibi olumlu özelliklerle birlikte her yaşta teşvik edilmelidir. Bu yaklaşım ebeveynde cinsiyeti kız ya da erkek olsun, bebeklikten itibaren çocuğunun mahrem yerlerini gizlemekle başlayıp, dili, gözü, kulağı başta olmak üzere bütün bedeni korumaya yönelik davranışlarla devam etmelidir.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bunu

Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa, şüphesiz Allah bütün alemlerden müstağnidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. De ki, ey kitap ehli, Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? De ki, ey kitap ehli, gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri ve çelişkili göstermeye yeltenerek inananları Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kâfir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken ve Allah'ın Resulü de aranızdayken dönüp nasıl inkar edersiniz? Kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa kesinlikle o doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enbiya ve Haç surelerinin meali yer almaktadır.
3: Enbiya suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler. Ne zaman Rablerinden kendilerine yeni bir ihtar gelse, onlar bunu akılları başka yerde, kendileri oyun ve eğlence içindeyken dinlemişlerdir. O zalimler, bu da sizin gibi sadece bir insan değil midir? Şimdi siz göz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz diye gizlice fısıldaşmaktalar. Peygamber dedi ki, benim Rabbim yerde ve gökte konuşulan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir. Hayır dediler. Bunlar karma karışık düşlerdir. Hayır,

onu kendisi uydurmuştur. O olsa olsa şairdir. Böyle değilse bize, öncekilere gönderilenin benzeri bir mucize getirsin. Bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir yerin halkı iman etmemişti. Şimdi aynı yolu tutan bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz kimseleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız kitaplar hakkında bilgi sahibi olanlara sorun. Onları yiyip içmez bir beden kılmadık. Ölümsüz de değillerdir. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Biz halkı zulme sapmış nice ülkeyi yerle bir ettik. Arkasından da başka topluluklar vücuda getirdik. Azabımızı hissettiklerinde bakarsın ki yerlerinden kaçıyorlar. Kaçmayın, içinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Herhalde sorgulanacaksınız dendiğinde, vay başımıza gelenlere, gerçekten biz zalim insanlarmışız derler. Biz kendilerini biçilmiş ekine, sönmüş ateşe çevirinceye kadar bu yakınmaları sürüp gider. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Bilakis biz, hakkı batılın başına çarparız da onun işini bitirir, bir de bakarsınız ki batıl yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde olanlar hep O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet etme hususunda ne büyüklenirler ne de yorulurlar. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz Allah'ı tenzih ederler. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım tanrılar edindiler de ölüleri bunlar mı diriltecek? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. Allah yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekileceklerdir. Yoksa ondan başka bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği. Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler. Bunun için de inatla yüz çevirirler. Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Böyleyken bazıları, Rahman evlad edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Bilakis o evlat dedikleri, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Onun sözünün önüne geçmezler. Sadece onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, bildiklerini de, bilmediklerini de bilir. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler ve Allah korkusundan titrerler. Onlardan biri, ''İlah o değil benim'' diyecek olsa ki demez, ''Biz onu da cehennemle cezalandırırız. Zalimleri böyle cezalandırırız.'' İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman, Rahman'ın kitabını inkar edenlerin ta kendileri olarak, ilahlarınızı diline dolayan bu mu diye mutlaka seninle alay ederler. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diye soruyorlar. İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım da edilmeyeceği zamanı bilselerdi, böyle acele etmezlerdi. Bilakis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler, ne de kendilerine süre verilecektir. Kuşkusuz senden önceki peygamberlerle de alay edilmişti. Ama sonunda o alay konusu ettikleri şey, onlarla alay edenlerin tepelerine biniverdi. De ki, azap etmek istediğinde gece gündüz Rahman'a karşı sizi kim koruyabilir? Yine de onlar Rablerini hatırlamaya yanaşmıyorlar. Yoksa kendilerini bize karşı savunacak bir takım ilahları mı var? Onlar ne kendilerini koruyabilirler, ne de tarafımızdan destek görürler. Oysa biz onları da, atalarını da nimetlerimizden faydalandırdık. Hatta bu ömürleri boyunca sürüp gitti. Şimdi bizim yeryüzünü etrafından nasıl eksiltip durduğumuzu görmüyorlar mı? Şu halde üstün gelen onlar mı? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat vicdanı sağır olanlar, uyarılsalar da bu çağrıyı duymazlar. Andolsun, onları Rabbinizin azabından bir esinti yoklasa, muhakkak ki, vah bize, hakikaten biz kendimize kötülük etmişiz derler. Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki Musa ve Harun'a günahtan sakınan, görmedikleri halde Rablerinden korkan ve kıyametin kaygısını taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, bir hatırlatıcı kaynak, kitap verdik. İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkar mı ediyorsunuz? Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınızla açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da, bize gerçeği mi getirdin, yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince, İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir, dediler. Bazıları, İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik, deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder, dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim, diye sordular. İbrahim, hayır dedi. Bu işi şu büyük

büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp, "Asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz," dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek, "Bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun," dediler. İbrahim, "Öyleyse Allah'a bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız?" dedi. Putperestler, "Eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece ilahlarınıza yardım edin," dediler. Biz de, "Ey ateş," dedik. "İbrahim'e serin ve zararsız ol." Ona bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Onu da, Lut'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. İbrahim'e, İshak'ı ve üstüne bir de armağan olarak Yakub'u lütfettik. Her birinin salih insan olmasını sağladık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize hep kulluk ettiler. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik, çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip, kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanıktık. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Şeytanlar, cinler arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, "Başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün," diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Zünnun'u da Yunus zikret. Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti. Sonunda karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım," diyerek yalvardı. Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız.

Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim, geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız, çocuksuz bırakma. Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı. Onlar bize karşı derin saygı içindeydiler. İffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık. Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin, dedik. Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize dönecektir. Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, çabası asla inkar edilmez. Biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkansızdır. Onlar geri dönemeyeceklerdir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır. Bir de bakarsın ki, inkarcıların gözleri yerinden fırlamış. Gerçekten biz bu konuda gaflet içindeymişiz. Daha da ötesi, büsbütün zulme batmışız diye yakınmaktadırlar. Şüphe yok ki, siz ve Allah'tan başka taptığınız ilahlar, cehennem yakıtısınız. Hepiniz oraya gideceksiniz. Onlar ilah olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedi kalacaklardır. Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Daha önce bizden en güzel sonucun vaadini almış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzak tutulurlar. Onlar cehennemin uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük dehşet bile onları tasalandırmaz. Melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılar. O dehşet günü gökleri yazılı kağıt tomarlarını dürer gibi düreriz. Yaratmaya başlamadan önceki hale döndürürüz. Sözümüz sözdür. Biz bunu mutlaka yaparız. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır. Ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söylenen

ona yakıcı ateşin azabını tattıracağız. Ona şöyle denilecek: bu senin kendi ellerinle önceden yapıp ettiklerinden dolayıdır. Yoksa Allah kullarına asla zulmetmez. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine, dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki, iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarıysa Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yöneltilmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenlere, insanları Allah yolundan ve yerli olsun dışarıdan gelmiş olsun bütün insanlar için ibadet yeri yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara ve her kim orada zulmederek haktan saparsa ona elem veren bir azap tattırırız. İbrahim'i Beytullah'ın bulunduğu yere yerleştirdiğimizde de şöyle demiştik: bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun. Sonra kalan hac fiili

Adaklarını tamamlayıp temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadim evi Kâbe tavaf etsinler. Yapılması gereken işte budur. Kim Allah'ın koyduğu yasaklara saygı gösterirse, bu Rabbi katında kendisi için çok hayırlı olur. Size vahiy ile haramlığı bildirilenlerin dışındaki hayvanları yemeniz helal kılınmıştır. Öyleyse pislikten, yani putlardan uzak durun ve asılsız sözden de kaçının. Bunları Allah'ın birliğine, şirke sapmadan iman etmiş olarak yapın. Allah'a ortak koşan kişi, gökten düşüp parçalanan ve kuşların kapıştığı yahut rüzgarın ücra bir yere sürüklediği nesnelerden farksızdır. Evet, bu böyledir. Kim Allah'a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır. Onlarda sizin için belirli süreye kadar yararlar da vardır. Nihayet varacakları yer o kadim evdir. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. Saldırıya uğrayanlara zulme maruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kadirdir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler, ki oralarda Allah'ın adı çokça anılır, yıkılır giderdi. Allah kendi dinine yardım edenlere muhakkak yardım edecektir. Kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki, senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi, Lut'un kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerinin bildirdiklerini yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkarcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen. Nitekim zulme dalmışken helak ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır.

Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, harap olmuş nice görkemli köşk var. Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Nice belde var ki ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim. Sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şey katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verir.

Yazın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. O gün hükümranlık yalnız Allah'ındır. Onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlı.

0: pek nankördür. Biz her ümmet için uyacakları dini kurallar koymuşuzdur. Boşuna bu konuda seninle tartışmasınlar ve sen Rabbinin yoluna çağrıda bulunmaya devam et. Sen Hakk'a götüren doğru bir yol üzerindesin. Şayet seninle yine tartışmaya çalışırlarsa şöyle de: yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Hakkında ihtilaf edip durduğunuz hususlarda kıyamet günü Allah aranızda hükmünü verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu Allah için çok kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp onun kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği ve hiçbir bilgi sahibi olmadıkları varlıklara tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda inkarcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen fark edersin. Kendilerine ayetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim mi? Cehennem, Allah onu inkar edenler için belirledi. Ne kötü bir sondur o. Ey insanlar, size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır.
1: Enbiya ve Hac surelerinin yer aldığı 17. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa

0: Muhammed, eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Doğan Temiz. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! İnkarcılardan hemen yakınınızda bulunanlarla savaşın. Onlar sizin çetin gücünüzü görsünler. Biliniz ki Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Ne zaman bir sure indirilse içlerinden, bu hanginizin imanını arttırdı ki diye soranlar çıkar. Ama bu, iman etmiş olanların imanını pekiştirmiştir ve onlar sevinç içindedirler. Kalplerinde hastalık olanlara gelince, bu onların manevi kirlerine kir katmıştır ve onlar inkarcı olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Ne zaman bir sure indirilse sizi biri görüyor mu diyerek birbirlerine bakarlar. Sonra sıvışıp giderler. Anlamamakta direndikleri için Allah da onların kalplerini haktan çevirmiştir. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Buna rağmen yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 60 ve 61. ayetlerin meali. Bir zamanlar Musa kavmi için su istemiş, biz de ona asanı taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırdı. Her topluluk kendi içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin için yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın dedik. Hani siz, ey Musa, biz bir tek yiyecekle dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize toprağın mahsullerinden, sebzelerinden, kabakgillerden, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bitirsin demiştiniz. Musa ise, daha iyiyi daha kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? Şehre inin, istediğiniz orada var, dedi. Zillete, fakru zarurete mahkum oldular. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu durum, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerinin, bu yaptıkları da isyan etmeleri ve haddi aşmalarının sonucuydu. Bakara Suresi 60. ayetin tefsiri. Hazreti Musa, çölün kavurucu sıcaklığında susuzluk çeken kavmini suya kavuşturması için Allah'a niyazda bulunmuş veya su aramaya başlamış yahut yağmur duası yapmıştı. Allah'ın buyruğuna uyarak Kızıldeniz'i ikiye bölen ve kendilerine yol açan mucizeli asasını bir kayaya vurunca, kayanın 12 ayrı yerinden 12 kaynak halinde sular fışkırmaya başladı. İsrailoğulları Hazreti Yakub'un 12 oğlundan gelen 12 oymağa ayrılmıştı. Muhtemelen su yüzünden aralarında bir çatışma çıkmasın diye Yüce Allah her oymak için ayrı bir su kaynağı halketmiş olup, ayete göre ihtilaf ve karışıklığa mahal kalmayacak şekilde her oymağa kendi pınarının hangisi olduğu bildirilmişti. Bakara Suresi 61. ayetin tefsiri. İsrailoğulları aslında Hazreti İbrahim'in torunları olup, yüksek bir dini, ahlaki, kültür ve geleneğe sahip oldukları halde, yüzyıllar boyunca Mısır'da kaldıkları için, oranın putperest kültürüyle dejenere olmuş, orada ikinci sınıf insanlar olarak muamele görmeleri sebebiyle, günlük rahatlarından öte bir gaye tanımayacak, iman, özgürlük, bağımsızlık gibi yüksek değerler uğruna sıkıntılara katlanmayı göze alamayacak kadar bayağılaşmış, hatta korkak bir toplum haline gelmişlerdi. Nitekim Hazreti Musa, Allah içinizden peygamberler çıkardı, sizi hükümdarlar yaptı, alemlerde hiç kimseye vermediğini size verdi şeklindeki sözleriyle onlara milli değerlerini hatırlatıp kendilerine vatan kılınan mukaddes topraklara doğru arkalarını dönmeden ilerlemelerini emrettiği halde onlar o ülkede güçlü bir kavim bulunduğunu ifade ediyor ve ey Musa, onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla giremeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız diyorlardı. Halbuki eski yurtları olan kutsal topraklara dönüp bağımsız ve onurlu bir toplum olarak yaşamaları, böyle bir onura layık olmaları için de her şeyden önce Allah'a ve onun elçisi, kendilerinin de rehberi ve kurtarıcısı olan Hazreti Musa'ya tam bir sadakatle inanıp bağlanmaları, onun öğretisini benimseyip hazmetmeleri, amaçlarını gerçekleştirme yolunda maddi sıkıntılara katlanmaları gerekiyordu. Fakat onlar hala Mısır'dayken yaşadıkları sıradan hayatı özlüyor, bir tek yemekle yetinemeyeceklerini söylüyor ve Musa'dan çeşitli sebzeler istiyorlardı. Oysa Musa'nın önlerine koyduğu ideale göre bunlar son derece bayağı isteklerdi. Ayrıca çölde çok çeşitli yiyeceğe sahip olmasalar da yedikleri kudret helvası ve bıldırcın eti, kayadan fışkıran 12 çeşmede sıradan yiyecek ve içecekler olmayıp, Allah tarafından

tarafından özel olarak lütfedildiği için ayrı bir önem ve belki de yüksek bir besin değeri taşımaktaydı. Bu sebeple Musa onları daha iyiyi daha kötüyle değiştirmek mi istiyorsunuz diyerek suçlamıştır. Ayette İsrailoğullarının alçaklık ve acizlikle damgalanmalarına ve Allah'ın gazabına uğramalarına sebep olarak gösterilen suçlardan bir kısmını onlar Hazreti Musa'nın döneminden birkaç kuşak sonra işlemişlerdir. Ancak çöldeki yiyeceklere katlanmak istememeleri olayı gibi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, geçmişte haksız olduklarını bile bile peygamberlere karşı hasmane duygular besleyip içlerinden bazılarını öldürmeleri, isyankarlık yapmaları ve Allah'ın koyduğu sınırı aşmaları da konumuz olan ayetin inzalinden önceki dönemlerde olup bittiği için, burada yeri gelmişken çölde bayağı isteklerde bulunmaları yanında daha sonra işledikleri suçlara da işaret edilerek hem Müslümanlara hem de Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere bir hatırlatmada bulunulmakta, bir bakıma onların atalarının işlediği bu eski suçları tekrar etmemeleri, basit dünya menfaatleri uğruna Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı düşmanlık duyguları besleyip ona gönderilen ayetleri inkar etmekten sakınmaları istenmektedir. Nebi, çoğulu Enbiya, Allah'la kulları arasında elçilik görevi yapan, onun buyruk ve yasaklarını kullarına haber veren seçkin kullar için kullanılan dini bir terimdir. Türkçe'de Nebi ve Rasul kelimeleri genellikle haber alan, haber getiren ve götüren anlamına gelen Farsça peygamber kelimesiyle ifade edilir. İslam bilginleri Nebi kelimesinin kökü ve anlamı konusunda iki farklı görüş ortaya koymuşlardır. Bir görüşe göre Nebi, Arapça'da yüce, ulu, şerefli anlamına gelen nebve veya nebave kelimesinden türetilmiş olup, peygamberin mazhar olduğu nübüvvet makamı, kaynağı ve sonuçları itibarıyla yücelik ve aşkınlık ifade ettiği için, aynı şekilde peygamberliğin temelini oluşturan vahiy ve onun sonuçları olan bilgi ve haberler, diğer bilgilere göre özel bir değer ve üstünlüğe sahip olduğu için, bu bilgileri getiren olağanüstü kabiliyetlerle donatılmış insana nebi denilmiştir. B. İkinci görüşe göre nebi, Arapça'da haber anlamına gelen nebe kelimesinden türetilmiş olup, peygamber Allah'tan gelen bilgi ve haberleri insanlara duyurduğu için kendisine bu isim verilmiştir. Bu görüş farkı sadece kelimelerin köküyle ilgili olup, nebinin terim olarak tanımı konusunda ciddi bir ihtilaf olduğu anlamına gelmez. Nitekim hemen hemen bütün İslam bilginleri Nebi'nin Allah'ın insanlar arasından seçtiği ve sıradan insanlardan farklı bazı üstün kabiliyetlerle donattığı ilahi mesajları bir kavme, bir millete veya bütün insanlara tebliğ etmek üzere görevlendirdiği kişi anlamına geldiğini belirtirler. Ayrıca Nebi ile Rasul kelimelerinin aynı veya farklı anlamlara geldiği hususunda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bütün İslam bilginleri nübüvvetin çalışmakla elde edilemeyen Allah vergisi yani vehbi bir mertebe olduğunu kabul ederler. Bazı bilginler Allah hikmeti dilediğine verir mealindeki ayette geçen hikmet kelimesini vahiy olarak açıklamış ve bu ayeti nübüvvetin vehbi yani Allah vergisi olduğuna delil olarak göstermişlerdir. İbrahim suresinin 11. ayeti de bu anlamda yorumlanmıştır. Ayrıca pek çok ayette peygamberlerin gönderilmesinden biz elçi olarak gönderdik şeklinde söz edilmesi de peygamberliğin vehbi olduğunu gösterir. İslam'da iman esasları veya imanın şartları denilen 6 inanç ilkesinden biri de peygamberlere imandır. Bazı alimler bu 6 esası usulü selase, 3 temel inanç esası başlığıyla 3'e indirerek bunları İlahiyat, nübüvvet ve ahiret şeklinde sıralamışlardır. Bunun sonucu olarak Allah'a iman etse bile peygamberliği inkar eden bir kimsenin dinden çıkmış olacağı görüşünde birleşmişlerdir. İslam bilginleri peygamberlerin onları diğer insanlardan farklı ve seçkin kılan başlıca 5 temel niteliği bulunduğunu belirtirler. Bunlar sıdk yani doğruluk ve dürüstlük, emanet, güvenilirlik, ismet, günahsızlık, fetanet, yani zeki ve güçlü bir muhakeme yeteneğine sahip olma, tebliğ, ilahi mesajı eksiksiz bildirme, duyurma şeklinde tespit edilmiştir. Buna göre peygamberler genel davranışlarında olduğu gibi Allah'tan aldıkları bilgileri insanlara iletirken de daima doğruyu, gerçekleri,

0: şeyi bildirmişlerdir. Güvenilir kişilerdir. Günah işlememişler, nadiren işledikleri ve zelle denilen küçük yanılgıları vahiy yoluyla Allah tarafından düzeltilmiştir. Zeki oldukları ve muhakeme yetenekleri güçlü olduğu için ilahi öğretiyi en iyi ve doğru bir şekilde kavramışlar ve ümmetlerine açıklamışlardır. Temel işlevleri ise tebliğdir. Yani onlar Allah'tan vahiy yoluyla aldıkları bilgileri belirtilen ölçüler içinde eksiksiz olarak ümmetlerine duyurmuşlardır. Ancak her konuda olduğu gibi peygamberler konusunda da orta ve makul yolu gözeten İslam dini onları Hristiyanlıkta Hz. İsa için yapılanın aksine tanrılık mertebesine çıkarmamış, Allah'ın seçkin elçileri ve kulları kabul etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde ifade buyurulduğu üzere peygamberler tebliğ ettikleri ilahi gerçeklere önce kendileri inanmışlar, dini, ahlaki, hukuki hükümleri en titiz bir şekilde kendi hayatlarında uygulamışlardır. Onlar tebliğ görevleri ve peygamberlik özellikleriyle ilgili olmayan yeme, içme, evlenme, mal mülk edinme, hastalanma, ölme gibi beşeri durumlar bakımından diğer insanlardan farksız olup olağanüstü bir özellik taşımazlar. Onlara bu tür nitelikler atfetmek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette işaret buyurulduğu üzere, insanlar peygamberlerin öğretilerinden ve irşatlarından uzaklaştıkları dönemlerde batıl inançlara sapmışlar, çeşitli ahlaki bozukluklara müptela olmuşlar, mal, mülk, makam, mevki, şehvet, şöhret gibi ihtiraslarını tatmin etmek için haksızlık, zulüm ve şiddete yönelerek fitne ve fesat çıkarmışlar, birbirlerine en ağır kötülükleri reva görmüşler, güçlüler zayıfları ezmiş, yine de Allah, engin merhametinin eseri olarak çeşitli devirlerde peygamberler göndermek suretiyle insanlığı bu tür buhranlardan kurtarmış, onlara dünya ve ahirette mutlu olmalarının yollarını göstermiş, son olarak bu şerefli görevi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yüklemiştir. Çağımızda özellikle Batı dünyasında Hristiyanlığın boşluklarının da etkisiyle önce peygambersiz bir ilah inancıyla deizm başlayan peygamberlik yolundan sapış, pozitivizm ve Marksizmle giderek tam bir dinsizlik ve tanrısızlık inancına dönüşmüş, bunun sonucunda yukarıda belirtilen olumsuz gelişmeler yeniden ortaya çıkmış, çağın teknik, ekonomik, iletişim ve benzeri imkanlarından da güç alan bu olumsuz gelişme, insanlığın temel değerlerini, dünya ve ahiret mutluluğunu, hatta doğrudan doğruya insanlığın varlığını ortadan kaldırma noktasına varan bir tehlike halini almıştır. Bütün bunlar, peygamberlik kurumunun insanlık için ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu göstermektedir. Ancak eski devirlerde ilahi kitaplar kaybolduğu veya tahrif edildiği için yeni bir kutsal kitaba ve dolayısıyla yeni bir peygambere ihtiyaç duyulurken, Hz. Muhammed'den sonra böyle bir durum söz konusu olmadığı ve Kur'an-ı Kerim Allah tarafından geldiği şekliyle ortada olduğu için yeni bir peygamber gelmesine de ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim son kitap, Hz. Muhammed de son peygamberdir. Nitekim Kur'an'da o, Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e göre ilk insan Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Ondan sonra ne kadar peygamber gelip geçtiğine dair bilgi yoktur. Kur'an'da adı anılan ve haklarında bilgi verilen 28 peygamber şunlardır. Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Lut, Yakup, Yusuf, Eyüp, Zülkifl, Şuayb, Musa, Harun, İlyas, Elyasa, Yunus, Davud, Süleyman, Lokman, Üzeyir, Zülkarneyn, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed. Ancak bunlardan Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyir'in peygamber veya veli oldukları hususunda ihtilaf vardır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet.

0: Net Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Fatih okumuş. Hucurat Suresi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı, işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de: boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Hucurat Suresi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 26. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

0: bu aldanmaya karşı bizi uyarmakta ve istediği zaman istediğini yapmaya kadir olduğunu bildirmektedir. Ayrıca o, kudretini ikrar etmenin bir dua mahiyetinde olduğunu da bize öğretmektedir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, mümin gücünün sınırlı olduğunu bilir ve dualarında Allah'ın sonsuz kudretini ikrar eder. Bir diğer mesajsa, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Yunus Emre.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Mü'minun ve Nur sureleriyle Furkan suresi 1 ila 20. ayetlerin meali yer almaktadır.
0: Mü'minun suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.